0: dağırmayan aşık var mı? Beni öldüren atışlar değil o bakışlar.
1: Ölümsüz aşk var da ölmeyen aşık var ama beni öldüren atışlar değil o bakışlardı. Sana yazılan değil senin yüzünden silinen şarkılar mı? Hangisi daha zor, silah mı yoksa gözyaşını sakla işler mi? Hayatta alkışlar mı, ayağa atışlar mı? İki şık da okey, Allah'ım söyle ikisinden başka bir şık var mı? Çeti düşürür kırmızı ışık da benim jockey.

Sor bütün acıları. Daha zor silahtan 5 kat saklama kerkesten gözyaşlarımı. Bana sor mutsuzluğu. Bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan 5 kat saklama kerkesten gözyaşlarımı.

Yeni yüzler, aynı soru. Sevdin mi hiç bu kadar? Güler geçerim, içim donar. Adım boğazıma takılan son yudum. Yutkunamadım. Masada kaldı iki kahve.

Sen yoksunda koynumda neler neler uyur her gece bilmiyorsun.

neresindeyiz şimdi aşkım? Yokluğum. Yokluğum şu hayatta çok ağırıma gitti. Ölsem gam değildi de böyle

Sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zor.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in

0: mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

sayılık kadınların, kadınların gazabında. Haber sanın sözün ordularına, kaç satırlık canı kaldı hepimize.

zamanımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve ediyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pil.

0: her hali lezzetli.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası ABM Yapı Market'te. Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri

0: ve itfaiye teşkilatı personeli, itfaiye haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette itfaiye haftası dolayısıyla itfaiye teşkilatının çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı Bölgesi'ndeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yumuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Günlar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi yeni eğitim öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu ve Halk Koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klimasent,

0: Kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
0: Haberler. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuzuna yönelik itirazı görüşecek. Partinin adının siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talep ediliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin üye sayısının 723 bine ulaştığını ve 81 ilde örgütlenmenin tamamlandığını açıkladı. Van'ın Tuşba ilçesinde bir öğrenci okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle tüfek polise teslim edilirken öğrenci ifadesi için emniyete götürüldü. Olay nedeniyle eğitime ara verildi. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 8'i yakalanarak gözaltına alınırken firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 25 ilde operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda 473 şüpheli gözaltına alınırken 286 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Seul yönetimi iki Kuzey Koreli askerin transferi konusunda Kiev'i gizlilik anlaşmasına uymamakla suçladı. Güney Kore, Ukrayna'dan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmasını ve özür dilenmesini talep etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet gemisi.

0: ile ilgili aramalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 570 metre derinlikte bulunan naaşların kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldı. Mersin'in Toroslar ilçesinde semt pazarlarında zabıta denetimleri devam ediyor. Ekipler fiyat, hijyen ve satış kurallarını kontrol ederken kurallara uymayan esnafa gerekli uyarı ve işlemleri uyguluyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 mahallenin ulaşımını sağlayan 1100 metrelik yol yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yola yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt serildi. Hizmete açılan yol bölgedeki tarım arazileriyle bağ ve bahçelere ulaşımı da kolaylaştırdı. Türkiye'nin önemli zeytin üretim bölgelerinden Mersin'in Mut ilçesinde hasat dönemi başladı. Üreticiler ürünlerini toplamaya başlarken zeytinlerin boyut ve çeşidine göre kilogram fiyatlarının 10 ila 60 lira arasında değiştiği belirtildi. Nesli tehlike altında bulunan Caretta caretta ve Chelonia midas türü deniz kaplumbağalarının önemli üreme merkezlerinden Mersin'de yuvalama sezonu sona erdi. Kentteki farklı yuvalama alanlarıyla birlikte yaklaşık 100 bin yavrunun denizle buluştuğu değerlendiriliyor. Mersinli motosiklet yarışçısı Zafer Akınçay, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Motodrag yarışlarının 2026 sezonu 3. ayağında önemli bir başarı elde etti. Street 2 kategorisinde mücadele eden Akınçay, pist rekorunu kırarak sıralamayı lider tamamladı. Mersinli sporcu Esilay Odabaşı, İstanbul'da gerçekleştirilen Parkur Jimnastik Genç Büyük Türkiye Şampiyonası'nda dikkat çeken bir başarı elde etti. Odabaşı organizasyonda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 29 Eylül Salı, yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de yine karşınızdayız sevgili izleyicilerimiz ve bugün de yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Ve tabii ki yine gündemdeki gelişmeler üzerine değerlendirmelerimiz olacak. Bizleri İçel TV, Sağ TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve Sağ TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgiler iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinleyenlere hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde bizleri dinleyenlere de hayırlı işler, bol bereketli kazançlar temennisinde bulunuyoruz. Evet, amirli takım. Tabii ikinci maçında da maalesef büyük bir hüsran yaşattı ve yaşadık. Maalesef bu konuda dün İtalya ile de 4-1'lik bir skorla yenildik. Tabii seyirciler tepkilerini gösterdiler. Hem Montella'ya, A milli takımının teknik direktörü Montella'ya. Montella bu arada Türk değil değil mi? Özellikle milli değil. Yani milli takım diyorsunuz. Ben hep buna kızmışımdır. Yani ülkemizde aslında o kadar başarılı antrenörler var ki, milli antrenörlerimiz var ki, nedense bizde bir yabancı sevdası var. Yani sporcularda da öyle. Hani baktığında aslında çok kaliteli, çok böyle iyi sporculara sahibiz ama onlara bir türlü yer verilmiyor. Hep başlamışız. Avrupa'dan getireceğimiz yabancılar üzerine kuruyoruz takımı. Yani zannedersin ki sahada 11 kişi yok, sadece bir kişi kurtaracak. Ne oldu? Fenerbahçe'ye o kadar kişi getirdiler. Fenerbahçe şampiyon mu oldu? Ne oldu? İşte diğer takımlar öyle. Yani böyle tek bir kişi üzerine odaklanmak çok doğru bir yaklaşım değil. Tüm takımlarımız maşallah, takımın yarısından fazlası yabancı. En çok kimin yabancısı var yarışına girmeye başladılar. Oysa Türkiye'de futbolcu mu yok? Türkiye'de çok kaliteli, gerçekten çok iyi işlere imza atabilecek, yeter ki fırsat verilsin kendisine, beklemede olan o kadar sporcumuz varken milyon dolarları gidip yabancılara bağlıyorsun. O milyon dolar bağladığın yabancılar geliyor senin sahanda yürüyüş yapıyor. Oynamıyor. Neden? Çünkü senin takımın onun takımıyla aynı oynamıyor. Yani bir kişiye takımı uydurmak bana hep çok yanlış gelmiştir. Yani azınlığı çoğunluğa uydurmaya çalışmak. Bu çok yanlış bir strateji aslında. Ya amirli takım diyorsun, teknik direktör yabancı. Ya bir kere burada biz gol yemişiz ki. Yani daha sahaya çıkmadan biz gol yemişiz zaten. Yani Türkiye'de hiç mi Türk antrenör kalmadı? Hiç mi böyle milli takımı yönetebilecek kapasiteye sahip antrenörümüz yok da işte yabancı antrenör arayışına girdik de yabancı antrenörle sahaya çıktık? Vallahi bu düşünceye sahipken zaten istediğiniz maça çıkın, bir kere 1-0 yenik çıkıyorsunuz. 1-0 yenik çıkıyorsunuz o sahaya. Evet, ne diyelim? Artık inşallah bir günde milli takımımız gerçekten millileşir. Bir Türk teknik direktör, daha önce bunun örneklerini gördük. Sayın Fatih Terim ne kadar büyük başarılarla, Sayın Denizli ne kadar büyük başarılar. Evet, başarısızlıkları da oldu ama sonuçta milli takım diyorsun ya, milli takım diyorsun. Ne diyelim, işte geçmiş olsun diyelim. İnsanların bir hani milli duygusu var, onu sahada da yaşamak istedi ama maalesef 26 dakikada 3 gol yedik dün. 2-0 yenik başladığımız mücadeleye, hatta teknik direktöründen dolayı da 3-0 yenik başladığımız mücadeleye, işte sonuçta 4-1 olarak maalesef sonuçla karşı karşıya kaldık sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Ne diyelim, inşallah artık farklı bir
durumda. İstifa sesleri yükseldi dün biliyorsunuz değil mi? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na ve Montella'ya istifa sesleri, yani oradaki seyircilerin tamamı bir kere Montella'nın istifa etmesini istediler. Sonra biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nu da istifaya davet ettiler. İstifa tezahüratları yapıldı maç boyunca sevgili seyircilerimiz. Ne diyelim işte, bakalım Montella hiç aklın ucundan geçiriyor mu istifa etmeyi? Hayır, aksine Montella bir açıklama yapmış. Akıllara zarar sevgili izleyicilerimiz. İstifaya niyeti yok. Diyor ki, bakın, gol atan forvet yok, o ikisinin heykelini dikerim diyor. A milli takım teknik direktörü Montella İtalya karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından çok ilginç açıklamalarda bulundu. İstifa etmeyi düşünmediğini belirten İtalyan teknik adamın Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler de dikkat çekti. Karşılaşmaya istedikleri şekilde başlayamadıklarını belirten Montella milli takımın 3 günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığının bulunmadığını söyledi. Aslında maça peki teknik direktörler niçin vardır? Yani hataları, kusurları söylemek için mi? Zaten böyle bir eksiklik varsa bunları teknik direktörün tamamlaması gerekmiyor mu? Yani stratejiyle, işte kuracağı oyun politikasıyla bunu yapması gereken teknik direktör değil midir? Yoksa teknik direktör de bizim gibi seyirci sıfatıyla mı izliyor takımı? Bunu da anlamış değiliz. Karşılaşmaya istedikleri şekilde başlayamadıklarını söylüyor. Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık. 3 günde bir bu seviyede milli takım olarak bu alışkanlığımız yok. Bu beni üzüyor. 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu diyor. İlk yarıdaki futbol nedeniyle tribünlerden gelen tepkiye de değinen Montella taraftarlara hak verdi. İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz ama genel olarak 3 günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok. İtalya karşısındaki mağlubiyetin ardından özgüvenlerini kaybetmemeleri gerektiğinin altını çizen Montella mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Maçtan dersimizi alacağız. 30 dakika iyi analiz etmeliyiz. Özgüveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik, yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz. Ya muhabir de, bizim Türk muhabir bile şaşırmış bunları yazarken. Tıpkı bir yabancıyla konuşur, yabancının Türkçe konuşur gibi konuşmuş şekliyle yazmış metni. Kusura bakmayın, ben yanlış okumadım. Metin öyle düşmüş. Bunu yazan muhabir de büyük bir ihtimalle Montella'dan etkilenmiş röportajı yapan kişi. Yabancı formatında bir haber yazmış sevgili izleyicilerimiz. Bak cümle çok iyi ama. Özgüveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik. Yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz. Evet. Evet. Sevgili izleyiciler, neresinden tutarsak tutarım, tutalım, bir tutarsızlık var tabii ki. Evet. Ne diyelim? Hani üzülmeyelim mi desek, iki maç oldu. İki maçta da maalesef galibiyet yaşamadık. Üçüncü maç, dördüncü maç, beşinci maç, altıncı maç, yani tabii ki hedef bir sonraki maçlar olacak. Tabii ki ya işte moralinizi bozmayın, motivasyonunuzu bozmayın gibi olacak ama ya gerekirse motivasyonunuzu bozun, moralinizi bozun. Hani sevgili futbolcularımız, sevgili sporcularımız, valla özel hayatınıza verdiğiniz saygıyı, değeri, ehemmiyeti, ayırdığınız zamanı keşke biraz sahalara da ayırsanız hani diyoruz. Saç tıraşlarınızla, ne bileyim, kılık kıyafetleriniz, tarzlarınızla ön plana çıkmak yerine eskiden futbolcuların oyunları ön plandaydı. Yani ne giydikleri, nasıl giyindikleri, nasıl bir saç tıraşı yaptıkları değildi ön plana çıkan. İşte nasıl oynadıklarıydı. Atom karınca lakapları vardı gibi gibi. Yani ama şimdi bakıyorsunuz, yani valla müthiştir. İşte bunun hep nedeni nedir biliyor musunuz? Bunun nedeni çok paraların ortada saçılıyor olması. Bakın milyon dolarlardan bahsediyoruz.

bahsediyoruz. Bu sektörde dönen paralardan bahsediyoruz. Gelin bakın bir de hani mesela Mersin'i baz alalım. Mersin'de biliyorsunuz belediyelerin düzenlediği köy turnuvaları oluyor. O köy turnuvalarına gelmelerini tavsiye ediyorum. Orada 1000 liraya, 2000 liraya, 3000 liraya canla başla oynayan, bak 1000 lira gibi bir rakam mı? Hani ben bu büyük bir para, bu benim için lazım diye oynamıyor ha. Yani onu söyleyelim. Sadece orada kendisine verilen bir primdir 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira ama o 1000 lira için, 2000 lira için, 3000 lira için o sahaya çıkmıyor. Kendi klasını göstermek ve yeteneklerini göstermek için çıkıyor ki bunu da başarıyor. Şimdi keşke hani bu büyük takımlarımızın teknik direktörleri veya futbol avcıları gelseler bu alanlardan ne kadar büyük, bakın Mersin diyoruz, diğer illerimizde de vardır böyle. Ne sporcular, ne cevherler var. Keşke onları keşfetseler de. Hani şu yabancılaşma sevdamızı, hani yabancı oyuncu alma merakımızı. Ben o 11 takım, 11 kişilik takımdakilere de şaşırıyorum. Ya bakıyorsun kulüpler bir yarış içerisine giriyor. Ha, şunu alacağız, bu en iyisi. Parasına bakıyorsun milyon dolarlar. O takımın içinde 11 kişi böyle sessiz sedasız izliyor. Kendilerine haksızlık edildiğini düşünmüyorlar. Neden? Bunu getireceğiz, biz şampiyon olacağız diyor. Bak bunu getireceğiz, şampiyon olacağız. İşte çağ atlayacağız. Lig atlayacağız. Peki benim emeklerim ne olacak demiyor oradaki kalan futbolcu da, bak yani takımda. Neden? Çünkü o alacağı paraya bakıyor. Ben paramı alayım da kardeş. Yani kimi getirirlerse getirsinler. Ben paramı alayım derdindeler. Keşke birazcık şu olsa. Bakın o stadyumlara giden, bilet alan insanların birçoğu böyle orta gelirli vatandaşlardır. Buna rağmen, bak buna rağmen sırf takımını desteklemek için eve götüreceği belki de iki tane, üç tane fazladan ekmeğin parasını işte o bilete harcıyor. Niçin? Çünkü hem takıma destek olmak istiyor, hem de böyle güzel bir zevki var. Bu zevkini yerine getirmek istiyor. Keşke biraz futbolcularımız da o gelen taraftar gibi düşünse, gelen taraftar kadar özverili davransa, gelen taraftar kadar kıymet bilse ve kıymet verse, bence çok çok daha farklı şeyler konuşacağız. Ama bir an evvel bizim şu yabancı futbolcu arayış merakımızı ortadan kaldırmamız lazım diyelim. Yarın öbür gün milli takımın yarısı, hatta yarısından fazlası yabancı olursa da hiç şaşırmayacağım ben. Çünkü artık olay farklı boyutlara girmeye başladı. Zaten tuttuğumuz takımların yarıdan fazlası yabancı biliyorsunuz. Türk sporcu çok kalmadı artık. Neden kalmadı? Aslında çok var ama kendilerine fırsat tanımıyor, imkan tanımıyor. Evet, inşallah değişiriz. Şimdi gazetelerimize geçeceğiz. Gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım neler var Türkiye ve dünya gündeminde neler yaşanmış. İlk gazetemiz akşam. Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur. Başkan Erdoğan forum soruşturması ile ilgili net mesajlar verdi. Her kim milletin hakkına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Milletimiz söz konusu olduğunda tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ankara'da da kritik bir zirve gerçekleşti. Başkan Erdoğan ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bugün bir araya geleceğini ifade etti. Erdoğan sermaye piyasalarının işleyişini çok daha işlevli hale getirecek hukuki ve idari düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini söyledi. Ve 17 Eylül öncesine pay kadar ödeme diyor. SPK tasfiye edilen fonlarda alım satım talimatı verenlere nasıl ödeme yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. 17 Eylül 2026 saat 13:30'a kadar TEFAŞ'a iletilen talimatların sahiplerine bakiyenin belirlenmesinin ardından
fondaki katılma

0: payı oranında ödeme yapılacağı bildirildi. Özetle denizcilikle ilgili hakkında suç duyurusunda bulunan 11 kişi için de kazançlarının iki katını ödeyerek etkin pişmanlıktan yararlanabilecekleri kaydedildi. Ve yatırımcının hakları korunacak diyor Maliye Bakanı Şimşek. Fon yatırımcıların haklarının gözetildiğini belirtti. Piyasa bozucu faaliyetlerle ilgisi bulunmayanlara işlem yok mesajı verdi diyor. Ve Balıkçı İsmet'e 3.1 milyar. Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz 16 Eylül arasında 3.1 milyar liralık fon çıkışı belirlendi. Eski CHP'li Ensar Öğüt'ün kardeşi olan Öğüt'ün fon parasının kaynağı ve paranın aktarıldığı hesaplar araştırılıyor diyor. Ve Ankara Atina'ya kabloyu toplattı diyor. Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail'in elektrik hattını birbirine bağlayacak proje Ankara'nın tepkisiyle güzergah değiştirdi. 1.9 milyar euroluk Great Sea interkonektör projesi Türkiye'nin Milli Deniz Parkı alanı hamlesine takıldı. Milli Savunma Bakanlığı kıta sahanlığımızda izinsiz faaliyetlere müsaade etmeyiz dedi. Yunan gazetesi Katimeri'nin haberine göre Ankara'nın projeye tamamen yasak getirmesinden çekinen Atina ve Paris kablonun geçeceği rotayı güncelleme kararı aldı diyor. Ve Cumhuriyet gazetesi kim bu vurguncu? Fon skandalında muhalefet baskısının dozunu arttırdığı yeni dosya yolda diyor. Fon depreminin yarattığı kriz ekonomiden siyasete yayılarak devam ediyor. Parası kilitli kalan 456 bin yatırımcı ile ilgili atılacak adımlar bekleniyor. Soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaştı. Skandala müdahale etmemekle eleştirilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun isteği üzerine 46 tüzel kişinin 18 yatırım fonunun ve 42 kişinin mal varlıklarındaki tedbir kaldırıldı diyor sevgili izleyicilerimiz. Yeni parti açıklayacak diyor. Yeni parti lideri Özgür Özel'in tasfiye sürecine alınan fonlarla AK Partili isimlerin ilişkisine işaret etmesinin ardından partinin grup başkan vekili Gökhan Günaydın bugün yeni bir dosya açıklayacaklarını duyurdu. Günaydın eski bakan Fatma Betülsayan Kaya skandalında özetle denizcilik gibi bir şirketin AK Parti ile ilişkisini ortaya koyacaklarını söyledi. Ve Diriliş Postası SPK'dan fonlarda tedbir revizyonu. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturması kapsamında başsavcılığa gönderdiği yazıda sorumlu tüzel kişiler ve sorumlu fonlar listesinde bulunan şirket ve fonlara yönelik adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesini istedi. Masak'ın dijital altyapısında FETÖ izi. Masak'ın kritik dijital altyapısını geliştiren şirketlerin ortakları arasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen isimlerin bulunduğu tespit edildi. Savcılığın sevk yazısında kamu ihaleleri üzerinden örgütün finanse edildiği, devletin gizli bilgi ve belgelerinin casusluk amacıyla temin edilerek FETÖ'ye aktarıldığı iddia edildi. Ve Hürriyet gazetesi, milletin malını yedirmeyiz diyor sevgili izleyicilerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ister piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunları, isterse belediyelerdeki gibi yolsuzluklar ile olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur. Devletimizi kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın dedi. Erdoğan başkanlığında dün toplanan kabinenin en önemli gündemi fon depremi oldu. Toplantıdan sonra açıklama yapan Erdoğan sorumlulardan hesap soracaklarını söyledi. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Söz konusu insanımızın huzuru, 86 milyonun ekonomik güvenliği ve kalkınması ise bunda en küçük tereddüt göstermeyiz. Adalet Bakanı Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de kabine toplantısında fon depremi ile ilgili detaylı sunum yaptı diyor sevgili seyircilerimiz. Ve okullar için ek önlem alınacak. Kabinede güvenli okul ikliminin inşasını ve güçlendirilmesini istişare ettik. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız üzücü hadiseler nedeniyle okulların güvenliğini artıracak ek önlemler uygulamaya koymuştuk. Bugün bunları tekrar gözden geçirdik ve ilave tedbirleri görüştük diyor sevgili seyircilerimiz. Ve geçiyoruz Karar Gazetesi'ne. Listede başka kimler var? Fon skandalında tek bir hisseye 163 milyon yatırıp 4 ayda 2 milyarlık vurgun yapan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından gözler listedeki diğer imtiyazlı isimlere çevrildi. Yaklaşık 20 milyar dolar büyüklüğüne ulaşan fonlarda başka kimlerin haksız kazanç sağladığı sorusu gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşiyle birlikte Özeta Denizcilik hisseleri üzerinden yaptığı 2 milyarlık vurgunun şoku devam ediyor.
1: Tekin Arşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler

0: Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: Hamur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
4: Dedikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarını araştırıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Destek Yatırım Bankası ve Özet Denizci ile ilişkin fon soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da gözaltına alınanlar arasında. Bu iki şirketin sahipleri Altunç Kumova ve Özdemir Ateseven'in yanı sıra Doğal Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan tutuklandı. Tera'nın sahibi Erdin Özel ile şirketin CEO'su Emir Mümir Alp Yener'in gözaltında olduğunu hatırlatan başsavcılık soruşturmada tutuklanmalarının sayısının 51'e çıktığını açıkladı diyor. 100 kat nasıl artar sorusu gündemde. Fon soruşturmasında bazı hisselerde 100 kata varan fiyat artışlarının tespit edilmesi üzerine toplam 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına el konuldu.

0: bakarsak olağan dışı getirilerin nasıl oluştuğu ve krizin hemen öncesinde fonlardan kimlerin çıktığını araştırıyor. Evet ve kısa bir ara vereceğiz gazetelerimiz için. Hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz. Gündeme dair bilgileri almak için. Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçel TV ve San TV seyircilerimize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Ve şu anda saatlerimiz 08.57'yi gösteriyor. Gündemde neler var değinelim kısaca ayrıntılarıyla. Gün içerisinde haber içerikli programlarımızda, haber bültenlerimizde yer alacağız. Şimdi tabii fon soruşturması, fon krizi Türkiye gündeminde yer alıyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde kabine toplantısı gerçekleştirildi. Ve kabine toplantısında iki ana konu vardı. Bunlardan biri terörsüz Türkiye süreci, diğeri de fon soruşturmasıydı. Her iki ana konu üzerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgiler aktarıldı ve çeşitli kararlar alındı. Şimdi tabii gündemde yer alan, hatta terörsüz Türkiye sürecinin de önüne geçen ana konu fon soruşturması. Fon soruşturmasının ardından sermaye piyasalarının işleyişine yönelik idari ve hukuki düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, bugünü kastederek, yani 29 Eylül'ü kastederek ekonomi yönetimiyle ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya geleceklerini ve önemli bir toplantı yapacaklarını da söyledi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında fon tasfiyesi ve sermaye piyasalarında yürütülen soruşturmaların ele alındığını ve 29 Eylül'de, yani bugün, ekonomi politikalarını yürüten kurumlarla önemli toplantı yapacaklarını bir kez daha hatırlatarak konuşmasında, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur açıklamasını yaptı. Şöyle de bir iddia var. Tabii AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapmış geride bıraktığımız dönemlerde de tabii milletvekili yapmış, bakanlık yapmış, AK Parti'nin bir dönem önemli isimlerinden de olan Betül Kaya bu soruşturma kapsamında adı ortaya çıktığında ve fon soruşturmasında yüklü miktarlarda kısa sürede fona yatırdıkları paranın kat be kat fazlası kar elde ederek fondan ayrıldıkları ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu istemiş, kendisiyle görüşmek istemiş. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeyi kabul etmemiş ve derhal istifa etsin demiş ve ayrıca da bu soruşturmaya kim karıştıysa, bu soruşturma içerisine kim dahil edilebilecekse, bu soruşturma içerisine kendisinin de dahil edilebileceğini düşünen kim varsa, hangi konumda, hangi mevkide olursa olsun derhal istifa etsin talimatını vermiş Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanına yakın gazeteciler bu konudan bahsediyorlar. Bu da önemli bir gelişme. Şimdi tabii toplantıda ayrıca yaşanan bu durumla ilgili olarak ve son gelinen noktayla ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ne tür adımlar atıldı ve bu fon soruşturması kapsamında nereye gelindi, nereye gidilebilir, bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgiler aktarmışlar. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı şu açıklamayı yaptı ayrıca fon soruşturmasıyla ilgili olarak, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeler inşallah süratle hayata geçirilecek. Bugünü kastederek Sayın Cumhurbaşkanı, yarın ekonomi kurmaylarımızla, sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Hukuk devleti sınırları dahilinde gereken her türlü adım atılacaktır dedi. Şimdi tabii Sermaye Piyasası Kurulu, TERA Finansal Yatırımlar Holding,

pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili inceleme sonucunda Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Emir Münir Sarp Yener ve Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına ve şirketlere 2 yıl işlem yasağı getirilmesine karar verdi. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Destek Holding ve Özata Denizcilik bağlantılı 9 kişi daha gözaltına alındı. Şimdi tabii Yeni Parti'den de bir açıklama geldi. Hatırlanacağı üzere Yeni Parti sözcüsünün yapmış olduğu açıklamalar sonrasında Betül Kaya'nın adı gündeme gelmişti bu soruşturmada. Ayrıca yine Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Fatma Betül Sayan Kaya'dan sonra fon soruşturmasıyla ilgili yeni isimler açıklayacağını söyleyerek kendilerine içeriden bilgi aktaran AK Partili isimler olduğunu ve o AK Partili isimlerin bile artık yeter dediğini aktardı. Şimdi tabii bugün Gündoğdu Tarım'la ilgili açıklamalar yapacaklarını belirten Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, nasıl Özata Denizcilik üzerinden açıklamalarımızı birkaç gün evvel yapmışsak, bugünü kastederek yarın da Gündoğdu Tarım üzerinden açıklamalar yapacağız. Ve orta boy bile sayılmayan bu şirketlerin buralarda nasıl kullanıldığını, nasıl dolandırıcılığa alet edildiğini ve bunların AK Parti ile ilişkisini açıkça ortaya koyacağız söylemlerinde bulundu. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Gökhan Günaydın'ın bugün yapacağı bu açıklamalarda gündemde önemli yer teşkil ediyor. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de bir açıklama geldi. Sayın Çiftçi açıklamasında Türkiye'nin ve dünyanın gündeminin değerlendirildiği toplantıda sermaye piyasasında yaşanan son gelişmelerin de kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirterek İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız dedi İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi açıklamasında. Tabii yaşanan bu süreçle ilgili AK Parti'ye yakın oldukları bilinen bazı gazeteciler de süreçle ilgili ve kulis bilgisi sayılabilecek bazı bilgileri de bugün yazmış oldukları makalelerde dile getirdiler efendim. Örneğin Abdülkadir Serbi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclis açılış konuşmasında da fon skandalına değineceğine yer verdi bugünkü makalesinde. 1 Ekim Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor, yasama yılı başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisin açılış günü, yasama yılının başlaması günü dolayısıyla mecliste yapacağı konuşmada da fon skandalına yer vereceğini dile getirdi Abdülkadir Serbi. Ayrıca Serbi AK Parti sıralarından meclise araştırma önergesi verilmesinin beklendiğini de dile getirdi bu fon skandalıyla ilgili olarak. Bakın Abdülkadir Serbi AK Parti sıralarından da bu fon skandalıyla ilgili meclis yasama yılına başladığı gün araştırma önergesi verilmesi bekleniyor şeklinde de bir cümle kullandı. Şimdi tabii bunlar önemli. Ayrıca tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda titizlikle talimatları olduğunu da aktardı. Krizden etkilenen 455.758 mağdur, paralarının da mal varlıklarının da el konulan borsadaki spekülatif hareketlerle vurgun yapanlardan alınarak ödeneceği tahmin ediliyor dedi Abdülkadir Serbi. Yani bu fon skandalına karışan şirketler ve kişilerin haksız elde ettikleri kazançlar onlardan kazançlara el konularak mağdurların yani 455.758 mağdurun yatırımları
ödenecek, paraları ödenecek. Bu yönde bir çalışma yapıldığını belirtti Abdülkadir Selvi makalesinde. Ayrıca tabii diğer bir gazeteci Deniz Zeyrek de mağdurların toplam yok olan paralarının 18 milyon dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Bu da diğer önemli bir konu. Şimdi ana gündem konusu fon skandalı ve fon soruşturmasında yaşanan gelişmeler. Şimdi diğer gündemde olan konulara baktığımızda Deniz Göktaş tahliye edildi. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 88 gün tutuklu kalan komedyen Deniz Göktaş için mahkeme ilk duruşmada tahliye kararı verdi. Şimdi savcı esas hakkındaki mütalaasında Deniz Göktaş'ın tüm suçlamalardan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tahliye edilmesini istedi. Göktaş, suçu ve suçluyu övme suçlarından beraat ederken, dini değerleri aşağılama suçlamasından 7 ay 15 gün, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından da 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı ve sonrasında tahliyesine karar verildi. Şimdi diğer soruşturmalar da var. Örneğin Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin açılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıp çalışanı Turgay Tamer'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşım gerekçesiyle gazeteci Fatih Ergin de tutuklandı efendim. Yine Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu, rüşvet operasyonu düzenlenmişti. Bu operasyon kapsamında 4 ilde aramalar ve baskınlar gerçekleştirilmişti. Bu aramalar ve baskınlar sırasında AK Parti eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk İlmaz da gözaltına alınmıştı Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında. Ve 15 kişi tutuklandı bu soruşturma kapsamında. Aralarında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur ve MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk İlmaz da bulunuyor. Bu iki eski belediye başkanı da tutuklandı. Şimdi devam edelim efendim, futbola gelelim, spor demiyorum, futbola gelelim diyorum. Çünkü futbol artık spor olmaktan bir süredir çıkmış durumda. Şimdi Türkiye milli takımıyla İtalya milli takımı karşılaştı ve İtalya karşısında büyük bir hezimet yaşadık, yenildik. Bu yenilgi aslında bekleniyordu. Şimdi bunun öncesinde şunu söyleyeyim, sonra maçla ilgili birkaç şeye değineceğim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde yürütülen hakemler dosyası kapsamında hakem atamalarında sahte evrak düzenlendiği iddiasıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla birlikte 7 kişi 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Bu önemli bir gelişme. Şimdi Türkiye ile İtalya takımları arasında oynanan futbol karşılaşmasında İtalya karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düştük ve 3 golü kalemizde gördükten sonra ikinci yarının başlarında tribünlerdeki taraftarlarımız teknik direktör Montella'ya ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yönelik alaycı, aşağılayıcı ifadelerle tezahürat yaptılar. Başkan bize de billa alsana şeklinde cümlelerle. Tabii bu duruma sinirlenen TFF Başkanı stadyumu terk etti. Sahadan ayrıldı ve stadyumu terk etti. Ve Montella da bu tezahüratlara sinirlendi. O da sahayı terk etti. Şimdi tabii bu önemli. Bununla birlikte değerli seyirciler, maç sonrasında tribünlerdeki bütün seyirciler Türk milli takımına tepki gösterdi. Futbolculara tepki gösterdi. Maç sonrasında da sadece ve sadece Melih Demiral bir açıklama yaptı ve açıklamasında ülkemizden özür dileriz, utanıyoruz, bize yakışmadı, utanç içerisindeyiz.
Bu mücadeleden, bu maçtan çok büyük bir utanç duyuyoruz. Başka söylenecek hiçbir şey yok. Sorumluluk bizde. Hatalı, suçlu biziz dedi.

0: tek bir futbolcu açıklama yaptı. Bu açıklamayı yaptı. O da Melih Demiral. Ve işte durum bu. Türkiye'de futbol bu. Malum Mersin'de de futbol bu. Dünyada bazı bölgelerde futbol ne kadar güzel, hoş, nezih, spor. Ama Türkiye'de futbol, futbol. Hani bir söz vardır, futbol sadece futbol değildir. Futbol her şeydir ya da futbol hiçbir şeydir. Yani bir ülkenin toplumu, bir ülkenin yapısı nasılsa futbolu da öyledir. Söz Tekin Arşap'ta, teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve hemen gazetelerimize devam edelim. Sıradaki gazetemiz Milliyet. Milliyet kırmızı çizgimiz diyor Cumhurbaşkanı. Kabine sonrası fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir diyen Erdoğan. Her kim milletin malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur ifadesini kullandı diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Türkiye faktörü Atina'ya rota değiştirtti diyor. Kıbrıs'ı Yunanistan üzerinden Avrupa elektrik sistemine bağlanması planlanan proje Türkiye faktörü devreye girdi. Atina projenin rotasını değiştiriyor. Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında planlanan elektrik bağlantısı GSI projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Yunan Katim Edmi gazetesinin haberine göre projeyi birlikte yürüten Atina ve Paris GSI güzergahında sınırlı bir yeniden tasarım yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. GSI projesinde temel anlaşmazlıklardan birinin Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin tutumu oluşturuluyor. Yeni güzergahın Ankara'nın 15 Ağustos'ta Meis'in güneyinde ilan ettiği Fethiye Kaş Deniz Parkı kapsamındaki bölgelerden kaçınacak şekilde planlanması öngörülüyor. Amaç Türkiye'nin bölgede yetki iddiasında bulunarak faaliyetlerin durdurulmasını talep etmesi ihtimalini azaltmak ve projenin önüne yeni engeller çıkmasını önlemek. Atina, Girit'in güney ve batısındaki kara sularını 12 mile çıkarma seçeneğini de değerlendiriyor demiş. Ve Sabah gazetesi, milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur diyor. Başkan Erdoğan'dan fon soruşturmasında kararlılık vurgusu ve gereken her adım atılacak denildi. Ve Gökvatan Hür Kuş'a kavuştu. Yerli ve milli yeni nesil temel eğitim uçaklarının ilk ikisi Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün TUSAŞ'taki törende 2028 sonuna kadar 55 Hür Kuş 2'nin tamamının envantere kazandırmayı planlıyoruz dedi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da uçağın pilotaj eğitiminde önemli görevler üstleneceğini vurguladı. Ve Sözcü gazetesi, milyarlık forum vurgunu da henüz hiçbir şirkete el konulmadı. İşte ikili hukuk diyor. Balkonu mutfağa kattın, atayın kayın. Milleti borsada soydun, dur bakayım ikilemi yapmış gazete. Ve Takvim gazetesi, hak yeni savunmayız diyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada sevgili izleyicilerimiz, finansal sistemimiz güçlü. Bu konuda kimsenin endişe etmemesi gerektiğini de dile getiriyor. Ve 5000 yıllık keşif Nuh'un gemisi Ağrı'da. 5 ülkeden 20 bilim insanının Ağrı'da Nuh'un gemisi olduğunu düşünülebilen dik açılı boşlukları tespit etti. Bölge Başkanı Profesör Doktor Cenker Atilla Bağ Haber canlı yayında açıkladık. Gemi odaları ve güverte bulguları var diyor sevgili seyircilerimiz. Ve son gazete Türk'ün, hak yiyenleri savunmayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ister piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunları, isterse belediyelerdeki gibi yolsuzluk ile olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında devletimizi bulur. Biz ne hak yeriz ne hak yenilmesine göz yumarız diye uyardı. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
2: Horonum, halayım.
3: Tekin Arşap'la manşet sona erdi.
4: Reklam tanıtı.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz?

Almayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: orada durduralım anlayışı çok da yerinde, önemliydi. Şimdi PKK'nın silah bırakmasının ardından Türk askeri sınırdan çekilecek. Bununla ilgili Irak kanadından bir mesaj var. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sözcüsü Sabah El Numan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Beşika ve Zilkan üstünden çekilmesi konusunda bir açıklama yaptı. Özellikle terör örgütü PKK'nın silahını teslim etmesinin ardından Türk askerlerinin çekilmesi ve Türkiye'ye ait üslerin Irak güçlerine devredilmesi konusunda görüşmelerimiz var açıklamasında bulundu. Evet, şimdi Ali Gülken Şamiloğlu'na bağlanacağız. Sonrasında stüdyo konuğum var. Çok önemli bir isim. Önceki dönem Mersin Ticaret Sanayi Başkanı Ayhan Kızıltan bizimle beraber olacak.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. Gündemlerine çıkan, şu saat itibariyle öne çıkan konulara bir bakalım efendim. Şimdi tabii ülkemizin gündeminde fon soruşturması var. Fon soruşturması nedeniyle de gözaltılar var. Soruşturma da devam ediyor. Dün kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde toplandı. Kabine toplantısında da bu fon soruşturmasıyla ilgili yaşanılanlar ve gözaltılar ve bununla birlikte fon soruşturmasındaki mağdurların durumu ele alındı. Kabine toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Sayın Erdoğan yapmış olduğu açıklamasında sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Yarın, yani bugünü kastederek Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomi kurmaylarımızla, sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Hukuk devleti sınırları dahilinde gereken her türlü adım atılacaktır açıklamasını yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabii kurmaylarına vermiş olduğu da bir talimat var değerli seyirciler. Bu talimat çerçevesinde de Cumhurbaşkanı bu soruşturmaya dahil olabileceğini düşünen kim varsa bir an önce istifa etsin talimatı vermiş Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii bu soruşturma çok yönlü, ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Tabii bu soruşturmayla ilgili olarak da bugün Sayın Cumhurbaşkanı yapılması gerekenler ve yapılacaklar konusunda yine ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. O toplantının da ayrıntıları gün içerisinde belli olacak. Tabii bugün Yeni Parti de bir açıklama yapacak. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Fatma Betül Sayan Kaya'dan sonra fon soruşturmasıyla ilgili yeni isimler açıklayacaklarını belirtti. Ve içeriden, yani AK Parti içerisinden de bilgiler alıyoruz. AK Parti'de de artık bazı isimler yeter diyorlar. O bilgileri alıyoruz ve kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bugün Gündoğdu tarımla ilgili açıklama yapacaklarını dile getirdi ve kamuoyu tabii Gökhan Günaydın'ın fon soruşturması kapsamında yapılacak olan yeni açıklamayı da merak ediyor. Şimdi tabii devam edelim, gündemde yer alan diğer konular nelerdir onlara da bir bakalım. Şuradan gelelim, devam edelim. Deniz Göktaş tahliye oldu. Ki Ölü Deniz adlı stand-up gösterisinde kullanmış olduğu ifadeler nedeniyle 88 gün tutuklu kalan komedyen Deniz Göktaş tahliye oldu. Bu da önemli bir gelişme. Bununla birlikte Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur ve MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde yürütülen hakemler dosyası kapsamında hakem atamalarında sahte

de evrak düzenlendiği ve ücretlere müdahalede bulunulduğu iddiasıyla MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Akın Gürek bu operasyonla ilgili yapmış olduğu açıklamada hakem atamaları, puanlama ve sınav ücretlerine müdahale edildiği belirlenmiştir dedi. Ve hakem dosyası soruşturmasının titizlikle devam ettiğini aktardı Adalet Bakanı Sayın Gürek. Bunlar var, bu konular var gündemde. Bunun haricinde tabii milli futbol takımımızın İtalya'ya 4-1 mağlup olması var. Bu mağlubiyet sonrasında tribünlerden binlerce taraftarın ve sonrasında gazetelerde, haber sitelerinde, sosyal medyada futbol adamlarının, gazetecilerin ve vatandaşların yapmış oldukları eleştiriler var, ağır eleştiriler var, istifa çağrıları var. Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesi isteniyor, Montella'nın istifa etmesi isteniyor. Hacı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Teknik Direktör Montella 3 gol yedikten sonra Bursa'daki stadyumdaki vatandaşların protestoları karşısında, söylemleri karşısında stadyumu terk ettiler. Bu da önemli. Maç sonrasında Montella yapmış olduğu açıklamada ben çalışmalarıma güveniyorum, futbolcularıma güveniyorum, siz de güvenin şeklinde açıklama yaparak istifa etmeyi düşünmediğini dile getirdi. İstifa etmeyi düşünmüyorum sözüne karşı da yine sosyal medyada Montella'ya karşı ağır eleştiriler var değerli seyirciler. Ve maç sonrasında tek bir futbolcu açıklama yaptı, Merih Demiral. Ve tüm Türkiye'den, milletimizden özür diliyoruz. Bize yakışmadı, utanç duyuyoruz bu mücadeleden. Başka söylenecek bir şey yok, sorumluluk bizdedir şeklinde açıklama yaptı efendim. Ve bu maçın yenilgisi, İtalya'ya karşı yenilmemiz, ama yenilmemizin skorun önüne geçen, tabii sahada ortaya koyulan kötü futbol, Dünya Kupası'ndaki kötü futboldan sonra yapılan çalışmalarda da takımın düzelmediğinin görülmesi, TFF'deki iç savaş, iç karışıklık, Türk hakemleri üzerindeki iç karışıklık asıl konuşulması gereken konu olarak öne çıkıyor. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde beraberliğimiz devam edecek. Söz Kemal İstek'te.

0: Yıldız'la.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi devam ediyor.
13: Kıyamete gidiyoruz, kıyamete, ama tabii kıyamete gitmiyoruz. Türkiye bu sancılı dönemleri aşacaktır. Birçok şeyi yaşamadık. Biz millet olarak Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kucağımıza bir sürü haklar kondu. Vatandaşlık hakları, işte medeniyet olma yolundaki haklar, hukuklar. Sindiremedik. Bazı tutkularımız var. Bu tutkularımızı gidermemiz lazım. İşte süreç içerisinde bu tür olaylarla bu tutkularımız da gideriliyor. Ha işte mesela diyeyim, işte dindarlık tutkumuz var, Atatürkçülük tutkumuz var, işte sosyalistlik tutkumuz, evet, var. Bizim milletimiz hiç hak mücadelesi yapmamış, hep savaş yapmış, padişah için savaş yapmış, en son savaşı da toprak için yapmış, vatan için yapmış, Kurtuluş Savaşı. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsun, yüzyıllardır süren bir süreç. Kanlı ihtilaller, kanlı savaşlar, iç savaşlar, veba salgınları, sanayi devrimleri, Rönesanslar, halk mücadele ederek hak elde etmiş. Onun için sindirmiş. Biz bize kucağımıza bırakılan, yani aslında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kötü bir şey yapmamış, bize iyilik yapmış. Alın demiş medeniyet yolunda ki bu hakları kullan, medeni olun, dünyanın en uygar milletlerinden biri olun demiş. Biz bunları sindirememişiz. Bu mücadeleleri kendi işimizde, yani şimdi Avrupa'nın 500 senede, 1 senede geldiği noktaya kültürel olarak biz 100 yılda geliyor. Çabuklaştırılmış bir
0: yani dönüşüm. Mücadele yaşanmadan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adeta hediye eder gibi o devrimler değil mi? Yani çok önemli.
13: Tabii ki.
0: Bunu da anlayamadık. Şimdi efendim sıcak gelişmelere bakalım. Hakan Sefa Çakır cezaevinde. Son gelişmeler ve son durum nedir? Seçimlere katılma olasılığı var mıdır, yok mudur? Siz tabii ki konuya ilişkin duyarlısınız.
13: Evet.
0: Ve geçtiğimiz günlerde de yaptığımız televizyon programında çok hüzünlenmiştiniz Sayın Çakır'ın başına gelen bu soruşturmadan dolayı. Gerçekten hüznünüzü de ortaya koymuştunuz. Gelinen son nokta efendim.
13: Yani Hakan'ı ben çok uzun zamandır tanıyorum. Beraber çalıştık, mücadele ettik. Fikir ayrılıklarımız da oldu, çatıştıklarımız da oldu. Ama doğru bildiği konularda hep karşı çıktı.

0: Öyle tamam sen büyüğümsün, sen ne dersen o olur diye bir zihniyeti yok. Benim sen böyle diyorsun, ben böyle diyorum, benim dediğim daha geçerli anlamında çok böyle tartışmalarımız, mücadelelerimiz oldu. Ben böyle bir konuda inceledik tabii, inceledik şeyin altında yatan konuları, gözaltına alınması, tutuklanması. Ama bugün vallahi öyle hissediyorum ki belki müjde olur bu benim hislerim. Çıkacağını umuyorum. Çıkacağını umuyorum ve evet. Bir şey değil mi? Aslında şu süreçte gözaltına alınma, tutuklanma sürecinde insanlar birçok şeyi düşündü. Birçok şeyin farkına vardı. Bir şeyi işte gizleyerek, tutuklayarak, yasaklayarak şey yapamıyorsun, engelleyemiyorsun. Bu süreçte Hakan bayağı bir kamuoyunda şey buldu, güven buldu, güven buldu. Çünkü şimdiye kadar kimseye bir şey, böyle güvensizlik, yalan dolan yapmayan bir arkadaşımız.
1: Evet, ama, o zaman şöyle ama, yapalım Sayın Kızıltan. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu çok önemli bir konu. İlk defa bu ekranda ve bu programdan duyuruyoruz. Hakan Sefa Çakır'ın bugün itibariyle cezaevinden çıkması konusunda bir takım söylentiler var. Kulis bilgileri var. Çıkarsa
0: yani ben kulis bilgilerinden ziyade benim hislerim kuvvetlidir.
1: Evet. Kuvvetlidir. Evet. His, ama hislerin de oluşabilmesi için bir takım emarelerin de olması ya, gerekiyor. Yani
0: tabii şeyin içeriğine, yani içeriğine bakınca iddianameden şundan
1: şimdi içeriğine bakınca Sayın Çakır cezaevinden çıkarsa o yargılama prosedürü devam eder ama masumiyet karinası devrede. Şimdi suçlu hiç kimse onu addedemez. Tablo değişir mi? Değişir diye düşünüyorum ben. Yani kartlar yeniden karılır diye düşünüyorum.
0: Şöyle zaten Hakan gözaltına alınmadan önce en güçlü, en büyük adaydı. Belki de tek adaydı. Gözaltına alıp tutuklanınca tabii bazı insanlar fırsat doğdu deyip ellerini ovuşturmaya, en yakınındaki arkadaşlar bile bakıyorsun ellerini ovuşturuyor. İşte paylaşımlar yaptırıyor. İşte dengeleri değiştirecek aday. Bu da devrede, şu da devrede. İkna edilmeye çalışılıyor gibi şeyler pompalandı. Ben üzüldüm bunlara. Bir tarafta işte derler koyun can derdinde, bilmem ne mal derdinde derler ya. Ben isterdim ki hiç kimse şu aşamada Hakan'ın durumu netleşmedi. Suçlu değil. Çıkıp da ben adayım bu fırsattan yararlanır gibi ortalıklarda dolaşmamaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu yüzden ben çok üzüldüm. Şimdi Hakan inşallah çıkacak. Çıkar. İnşallah çıkar. Öyle düşünüyorum ben. Yani tek aday olur diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Tek aday olur diye.
1: Şimdi tabii adaylığını açıklayan isimler de var. Yani Serdar Yıldız Görür adaylığını açıkladı ve sosyal medyada olası MTSO başkanlığında neler yapacağını içeren videolar da yayınladı. Hı. Yani aslında bir tane aday var şu anda kesin açıklanmış. Hı. Serdar Yıldız Görür'ü nasıl değerlendiriyorsunuz? İş dünyasının önemli bir ismi.
0: Ya şimdi
1: bir rekabet oluşur diye düşünüyoruz. Yani
0: beraber çalıştık Serdar'la. Yanlış anımsamıyorsam bir ara bu MÜSİAD başkanlığı da yapmıştı. Öyle pek ortalarda dolaşan bir arkadaş değildir. Ben yani onu öyle çok içli dışlı değilim ama çok da iş yerlerine de gittim, ziyaret de ettim. Babasını da tanırım. Yani aday olabilir. Yani bir

0: Şey diyemiyorum, bir şey diyemiyorum.
1: Evet.
0: Ya şimdi bu çok şey, özellikle sanayi odası seçimleri, yani herhalde sanıyorum bazı gruplarda tek listeler var. Tek liste olan yerlerde işte seçilmesi garanti olan kişiler rahatlıkla ben başkan adayıyım diye çıkabiliyor ortaya. Tabii ki gayet doğal, herkes böyle bir yerin başkanlığına aday olmak isteyebilir.
1: Evet. Yani genel olarak baktığınız zaman tabloya nasıl bir seçime gidiyoruz şu anda Mete Su'da?
0: Vallahi şimdi bir şey diyeyim mi sana? Hiç değişen hiçbir şey yok. Seçim dönemi geldiği zaman her şey yine bir önceki seçim dönemi gibi karmaşık bir hale geliyor. Karmaşık hale geliyor derken korkunç derecede bir rekabet.
1: Evet.
0: İhanetler, insanlar birbirlerine ihanetler yapıyorlar, küslükler, kavgalar, kulisler. Yani mesela dün bir seçimlere katılan bir grupta bir arkadaşla beraberdim. Abi diyor, artık diyor utanır oldum diyor üyeleri aramaktan. Arıyorum diyor. Ya en sonunda biri dedi ki diyor, ya kardeşim sen beni en son dün aramadın mı? Bugün artık niye arıyorsun beni? Sana vereceğim demedim mi oy? Ya niye peki arıyorsun dedim. Ya ne yapayım abi dedi. Şey geliyor, haber geliyor. Öbür tarafı gitmiş, ona kanca atmış. Onu onlara çevrildi diye beni gaza getiriyorlar. Ben de tekrar saldırıyorum. Yani böyle bir ortam var ya.
1: Evet.
0: Şimdi kimse bak, kimse soralım. Kimse, büyük çoğunluk ne için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'ne girmek istediğini bilmiyor. Ne yapacaksın arkadaşım? Ne için geliyorsun? Sektörün sorunları ne? Sektörünü geliştirmek için var mı bir planın? Eğitimin ne? Yabancı dil, artık yabancı dil olma. Bak, başkanlıklarda mutlaka başkan adaylarının hem meclis başkanlığı hem yönetim kurulu üyeli, meclis başkanı, yönetim kurulu, hatta yönetim kurulu üyelerinin arasında da yabancı dili olan insanlar lazım. İyi eğitimli insanlar lazım. Yani buradan ben MTSO üyelerine, tüm üyelere sesleniyorum. Lütfen seçerken ahbap çavuş ilişkilerine göre değil, hemşericilik değerlerine göre değil, liyakate bakın. Bu adam ne yapmış? Geçen dönem meclis üyesiymiş. O dönemde bir şey yapmış mı? Sizin sektörünüze ne katkı sağlamış? Bunları düşünerek, bunları sorgulayarak oy verin.
1: Evet.
0: Yani ancak öyle dört dörtlük bir meclis oluşturabiliriz, MTS oluşturabiliriz.
1: Evet, şimdi tabii siz ekonomistsiniz, bir yerde ekonomiyi de biliyorsunuz, iş dünyasını. Ya bu fon soruşturması ile ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Tamam, Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bunun bir daha tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını ve vatandaşların içinin rahat olması gerektiğini ifade etti.
0: Tabii klasik sözler. Bu tür sözler mesela doğal afetlerden sonra da söylenir. Ama hep tekrarlanıyor. Hep tekrarlanıyor. Yani böyle hem afetler, doğal afetler tekrarlanıyor, zarar görüyoruz. Yani doğal afetleri önlemek mümkün değil ama ondan zarar.
1: Ya bunu görmeyi engelleyebiliriz. Tabii bu doğal olmayan bir afet. Ha,
0: bu
1: hiçbir tarafı doğal değil yani.
0: Yapay bu, yani. Yani geçmişten bugün sabah bir televizyon radyo programını dinliyorum.
1: Evet yani.
0: Yani Sulun Osmanlılar'dan buralara geldik.
1: Ya bu denetim mekanizması,
0: denetim mekanizmasında
1: olanlara ben bunu. Ya bu konuyla ilgili
0: olay ne biliyor
1: denetim
0: musun?
1: Mekanizmasının başında olanlara buradan sesleniyorum.
0: İşte
1: bakın, ya çok ayıp.
0: Öyle bir
1: çok ayıp.
0: Benim basından,
1: vicdansızlık ya.
0: Basından, medyadan izlediğim kadarıyla öyle bir ağ kurmuşlar ki denetleyenleri bile kendi adamlarını yerleştirmişler. Onları denetleyeceklerini bile kendi adamlarını yerleştirmişler. Burada benim naçizane gördüğüm şu: biz iktidarız, kimse bize bir şey yapamaz. Cesareti var yani.
1: Çıkar amaçlı bir örgüt.
0: Tabii ki, tabii.
1: Açık net. Yani zamanlar, bunun adını farklı koyabilirsin.
0: Saadet zincirleri vardı ya bu yarışta. Tamam. Saadet zincirleri oluşmuş. Birçok yapı
1: yani
0: var.
1: Bu çıkar amaçlı bir örgüt tabii. Görüntüsü içerisinde. Bunun hiç şeyi yok yani.
0: Ya tabii
1: yok.
0: Biz burada bunu
1: o yönden bir soruşturma yok ama
0: Yani
1: ya olması gereken aslında bu.
0: Bunu biz eleştirmezsek neyi eleştireceğiz? Evet, biz bunu eleştiriyoruz diye suçlanacaksak yani suçlanalım. Arkadaş
1: suçlanmanıza gerek yok.
0: Hayır, şimdi ki yani. Enflasyon niye düşmüyor kardeşim? Türkiye'de niye pahalılık var? Niye insanlar hep bu yüzden işte bu tür yapılar yüzünden?
1: Evet, evet.
0: Yani halkımız da artık bilinçlensin yani.
1: Evet, evet. Maalesef, maalesef. Bunun içerisinde bir bakanın değil mi yani olması çok düşündürücü. Evet. Bakalım, soruşturma devam ediyor.
0: Yani işte ben diyorum ki
1: yani o yüzden pek
0: Türkiye yaşayacak, yaşamadan olmuyor işte. Yaşayacak, yaşayacak. Evet. Yani bir musibet bin nasihattan iyidir derler ya. Yani inşallah Türkiye kısa bir sürede kendine gelecek.
1: Şimdi ekonomiyle siyaset de yani bir paralellik var.
0: Tabii ki.
1: Siyasi istikrar, ekonomi daha istikrarlı gidiyor. Şimdi gelinen noktada iktidar kadar güçlü muhalefetin olması da bir denge.
0: Evet.
1: Ya bu demokrasi değil mi? Cumhuriyetlerde denge çok önemli.
0: Çok doğru bir.
1: Şimdi burada CHP gerçekten de iktidarla böyle teraziye koyduğumuz zaman yani denge vardı ama CHP'ye bir operasyon ve yarıldı, yeni parti doğdu. Yeni partinin yani şimdi şeyleri de yapılıyor. Gerçekten ben çok beğendim bu vatandaşın gidip oy kullanması gerçekten de demokrasi adına çok önemli bir şey. Hani görmediğim bir şey. Geçenlerde de Özgür Özel'in bir açıklaması. Sandıktan kim çıkarsa o bizim şeyimizdir, başkanımızdır ve vatandaşla. Şimdi il başkanlığı yarışı var. Ahmet Yorgun yine yeni partinin önemli bir ismi. Geçtiğimiz gün benim konuğumdu. Ve bunun mesajını verdi. Tamam değerlendiriyor ama büyük ihtimalle il başkanı adayı olacak. Şimdi burada da üyeler devrede ve milletvekillerini üyeler seçecek. Şimdi işin şeyi değişti.
0: Rengi değişti.
1: Rengi değişti. Yani eskiden Ankara'nın yolunu tutan milletvekili adayı olmak isteyenlerin şimdi adresi değişti. Şimdi sokağa inmek zorunda. Vatandaşa değil mi? Yani kendini anlatmak ve ondan destek istemek zorunda. Şimdi ben baktım, bu ilçe kongrelerine gittim. Ya inanılır gibi değil. Beni çok şaşırttı. 80 yaşındaki, 85 yaşındaki insan öyle bir kuyruğa girmiş ki ucu bucağı yok. Sordum ya tansiyonum var, şekerim var bilmem ne gitti. Yo bu vatan meselesi. Ya kardeşim zaten tek aday yani bir yarış yok. Hiç önemli değil. Ben üye paramı verdim, üye oldum ve bana böyle bir hak tanındı. Bu hakkımı ben kullanacağım. Çünkü özlediğim bir şey. Böyle bir nasıl değerlendiriyorsunuz? Formatı çok farklı bir partiyle karşı karşıyayız.
0: Evet. Zaten şimdi ben şöyle düşünüyorum. Çok iyi gözlemlemişler Türkiye siyasi durumunu geçmişten bugüne. Nerede hatalar var, nerede yanlışlar var? Allah var. Yeni parti ekibi kadroları iyi tahlil etmişler. Halkın da ne istediğini, nasıl bir siyasi parti, nasıl seçim yöntemleri istediğini gayet iyi irdelemişler ve halkın diyor ya Sayın Genel Başkan, halk bizi kurdu. Bizi halk yürütüyor, halk yönlendiriyor. Yani şimdi nedir? Halkla siyaset iç içe. Şimdi siyasiler mi halkı yönlendirecek, halk mı siyaseti yönlendirecek? Ben hep bunu sorarım. Tabii ki halk siyaseti yönlendirecek, siyasetçiyi yönlendirecek. Şimdi siyasetçi mi halkı mutlu edecek, halk mı siyasetçiyi mutlu edecek? Yani halk ha böyle alkışlayacak, şakacak bir şey mutlu olacak. Hayır arkadaş, siyasetçi halkı mutlu edecek. Asıl olan halktır. Ama halk da bunun bilincinde olacak. Şimdi bir şey var. Sayın rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan, Demirel. Başbakanlarımızdan Demirel bir toplantıdan çıkıyor. Ama ülke yine böyle karışık. Ekonomik sıkıntılar, şunlar bunlar falan. Bir toplantıdan çıkıyor. Fötr şapkası elinde. Kameralar falan hemen geliyor. Biri mikrofonu uzatıyor. Sayın, o zaman herhalde başbakanmış. Sayın başbakanım, bu Türkiye nasıl daha iyi yönetilir? Diyor. Demirel,

0: İyi yönetilmek istemeyen bir halkı ben iyi yönetemem ki diyor. Bak bu laf çok önemli. Halk isteyecek. Halk iyi yönetilmek isteyecek. Yani körü körüne gitmeyecek.
1: Evet.
0: Yani futbol takımı ya futbol takımı taraftarları bile takım kötü oynadığı zaman istifa diyor, yuh diyor, bilmem ne diyor. Biz de öyle olacağız. Yani halk bilinçlenmesi lazım.
1: Şimdi tabii ki süreç ilerliyor. Bakacağız. Gerçekten artık yeni parti muhalefetin liderliğine oturdu diyebiliriz. Çünkü hem kısa süredeki üye sayısı, vatandaşın verdiği destek, bunu çok çok daha konuşacağız efendim. Ben sizden son olarak bu metrosa seçimlerin artık an meselesi gibi herkes çalışıyor. Çok böyle sert atışmalar da var. Evet. Tavsiyeniz ne olur?
0: Ben önce şöyle bir tavsiyede bulunayım. Biz burada İçel TV Son BTV olarak bir açık oturum yapalım.
1: Evet.
0: Adaylar kimler? Meslek komiteleri seçimi bittikten sonra şeyler belirlenir. Adaylar, net adaylar çıkar ortaya o zaman. Yani bu cumartesi günü meslek komiteleri seçilecek. Ondan sonra pazartesinden itibaren adaylar, pazar gününden itibaren hatta adaylar belirlenir. Biz tarihini belirleyelim. Salı mı olur? Ya da çarşamba mı olur? Çünkü bir hafta sonra cuma günü, yani seçimden bir hafta sonra bu cumartesi seçim oldu. Meclis seçimi. Cuma günü, önümüzdeki cuma günü de yönetim kurulu seçimleri olur. Çarşamba günü mesela. Kaç tane adayı varsa buradan ilan edelim. 3-4 tane soru soracak bu işlerin içinde olan bilgili her konuya vakıf arkadaşımızla birlikte adaylarla bir açık oturum yapalım. Bütün üyeler izlesin.
1: Evet.
0: Bu
1: önemli.
0: Tabii ki
1: önemli.
0: Yani
1: bu demokrasilerde,
0: şöyle bak, bu
1: demokrasilerde çok yaşanan bir hadise bu. Karşı karşıya gelirler işte gazeteciler, STK temsilcileri, sizin gibi kanaat önderleri, benim gibiler de moderatör olur. Yani böyle çata çat konuşurlar, efendim, projelerini anlatırlar, Mersin'e nasıl bakıyorlar biz de onu öğreniriz, Mersin'in geleceğini nasıl kurguluyorlar onu da vatandaşlarımız ve üyeler net bir şekilde görürler. Bakalım.
0: Hatta geniş çok bir salonda, geniş bir salonda yaparız. Hatta bak, evet. Yönetim kurulu başkan adayları, meclis başkan adayları hepsi çıksın,
1: evet,
0: ortaya.
1: Evet. Evet.
0: Bu açık oturuma gelmeyen aday olamaz kardeşim.
1: Evet.
0: Bırakın yüreğe yetmiyor.
1: Tamam. Tamam. Bakalım. Bu sizin öneriniz gerçekten ciddi bir öneri. Son söz olarak bu platformda kendini ifade etmeyen, etmek istemeyen demek ki
0: o işi yapamayacağını
1: inanmayacak. O gücü yok. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica çok sağ olun. Tekrar beraber olacağız. Evet sayın izler, bugün de haber merkezinin sonuna geldik. Yine 10'da artık bundan sonra saat 10'da birlikteliğimiz başlıyor. Şimdi hava durumuyla sizi baş başa bırakıyor. Esenlikler diliyorum.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda bugün çoğunlukla hava güneşli olacak. 28 dereceyi gösteriyor. Termometreler gece saatlerinde sıcaklıklar düşüyor ve 19 oluyor. Gecemiz açık geçecek. Yarın da bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. Aman dikkat diyelim. Ve 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in Anamur ilçesindeyiz. Anamur'da kısmen hava güneşli, bulutlar da çıkacak tabii ortaya. 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise açık geçecek. Yarın yer yer sağanak yağışlar olacak ve 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta bugün kısmen hava güneşli, 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece açık geçecek. Yarın da yer yer sağanak yağışlar olacak. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da hava kısmen güneşli, 29 dereceyi gösteriyor.

0: gösteriyor termometreler. Gece açık geçecek, yarın da yer yer sağanak yağışlar olacak ve 28 dereceye iniyor sıcaklık değerleri. Mut'tayız. Mut'ta bugün çoğunlukla hava güneşli, 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece açık geçecek, yarın da çoğunlukla güneşli olacak. Günlerdeyiz. Günlerde kısmen hava bugün güneşli, 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşüyor ve 15 oluyor. Gecemiz açık geçecek. Yarın da sağanak yağış olacak. Aman dikkat diyelim. Silifke'deyiz ve Silifke'de yer yer bulutlu. Sonra da hava açılacak, güneşli olacak. 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Gecemiz açık olacak. Yarın da yer yer sağanak yağışlar olacak. Erdemli'deyiz. Erdemli'de güneşli parçalı bulutlu arası olacak bugün. 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda güneşli parçalı bulutlu arası olacak. Tarsus'tayız değerli izleyiciler. Tarsus'ta çoğunlukla hava bugün güneşli olacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece açık geçecek. Yarın da bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bizleri karşılayacak. Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve muhtemel sağanak yağış olacak. 19 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece parçalı bulutlu. Yarına baktığımızda yer yer sağanak yağışlar olacak ve 18 dereceyi gösteriyor termometreler. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Etkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: koku. Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz atölyede vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz atölyede gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda meski ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu artırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve ediyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 32 74.
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, güvenli okul ortamının güçlendirilmesini ele aldıklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca milletin hakkına ve malına yönelik ihlallere karşı gereken adımların atılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'yi güçlü bir devlet iradesiyle inşa ettiklerini belirtti. İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gayrimenkul satışlarında alıcı ve satıcı arasındaki para transferini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sistemi için yeni tarih açıklandı. Ticaret Bakanlığı zorunlu uygulamanın başlangıcını 1 Aralık 2026 olarak belirledi. Konya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hastalığa yenik düşen uzman çavuş Mustafa Can'ın naaşı memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlandı. Uzman çavuş Can'ın naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi. Erdemli'de yeni partinin ilk ilçe kongresinde CHP'li 8 belediye meclis üyesi partiye geçti. Bu isimlerin katılımıyla Erdemli Belediye Meclisi'nde yeni parti grubu kurulup kurulmayacağı konuşuluyor. Erdemli Belediyesi çölyak hastalarının glutensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla glutensiz destek paketi projesini hayata geçirdi. İlk paketler vatandaşlara teslim edilirken glutensiz temel gıda desteğinin 2 ayda bir düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi. Mersin Toroslar'da semt pazarlarına yönelik zabıta denetimleri sürüyor. Ekipler fiyat etiketleri, hijyen ve satış kurallarını kontrol ediyor. Pazarlarda ayrıca vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabilmesi için parti kontrol noktaları oluşturuluyor. Mersin'de lise öğrencilerinden oluşan Moonlight ekibi, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara katılabilmesi amacıyla geliştirdikleri projeyle 562 takımın başvurduğu Bilim Kızlarla Gelecek projesinde birinci oldu. Gençler Generation Unlimited gençlik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Mersin'in Erdemli ilçesinde Atıcılık Federasyon Kupası sona erdi. 12 ilden 77 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye girenlere madalyaları verildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesinde A milli takım İtalya'yı ağırladı. Milli takım İtalya'ya 4-1 kaybetti ve gruptaki ikinci maçında ikinci yenilgisini aldı. Bu sonuçla birlikte A milli takım ilk 2 maçtan puan çıkaramadı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
12: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
13: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Takvimler 29 Eylül 2026'yı gösteriyor. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. O soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Kırıkkale'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmalar devam ederken Türk futbolundaki hakem soruşturmasında ise 7 şüpheli gözaltına alındı. Tarsus'ta silahlı saldırı ve Anamur'da iki kardeş arasında yaşanan olay da gündemde. Öte yandan mutlu zeytin hasadı başladı. Üreticinin gözü ise fiyatlarda. Dünyadan da önemli gelişmelerimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide kayıpları arama çalışmalarında iki naaşa ulaşırken Hindistan ve Nepal'de sel ve toprak kayıplarının bilançosu ağırlaşıyor. Sağlıkta grip mevsimine girilirken sporda ise Amirli futbol takımının İtalya karşısındaki mağlubiyeti gündemde ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde yaşandığını söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar verdi.
2: Kabinemizin 72. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda ilk olarak güvenli okul ikliminin inşası ve güçlendirilmesine yönelik hususları istişare ettik. Değerli arkadaşlar, son toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesaiyle ülkemize ve aziz milletimize aşkla hizmet etmeyi sürdürdük.
1: 17 Eylül'den bu yana gündemde olan fon piyasasındaki gelişmelerin kabine toplantısında ele alındı.

0: belirten Erdoğan, sürecin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.
1: Kıymetli arkadaşlar, bugünkü kabine toplantımızda 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. Ama şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
0: Erdoğan, yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir, dedi.
1: Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.
0: Kapatılan fonların tasfiye sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Erdoğan, fonlar ve hisse senetleri üzerinden piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hakkında soruşturma yapıldığını ifade etti.
1: Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
2: Kırıkkale'nin Yahşan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz da bulunuyor.
0: Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz da bulunuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verirken 2 şüpheli için de ev hapsi uygulamasına hükmetti. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık suçlamalarıyla işlem yürütülüyor. Tutuklanan şüpheliler ceza infaz kurumuna gönderilirken firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

0: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin 71 yaşındaki Mehmet Atlı olduğu öğrenildi.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay Çağlayan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kapşonlu bir şüpheli çantasından çıkardığı uzun namlulu silahla kahvehaneye peş peşe ateş açtı. Saldırgan daha sonra çantayı bırakarak kaçtı. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 71 yaşındaki Mehmet Atlı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren 4 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde şüphelinin kaçarken attığı silah bir evin bahçesinde bulundu. Saldırganın yakalanması için başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.
0: Mersin'in Anamur ilçesinde iki kardeş arasındaki tartışma kazayla sonuçlandı. 22 yaşındaki SK tartıştığı 29 yaşındaki abisi EK'ye aracıyla çarptı. Araç daha sonra inşaatın temel çukuruna uçtu. Kazada iki kardeş de yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Mersin'in Anamur ilçesinde kardeşler arasındaki tartışma kazayla sonuçlandı. 22 yaşındaki SSK tartıştığı 29 yaşındaki ağabeyi EK'ya aracıyla çarptı. Araç ardından inşaatın temel çukuruna düştü. Olay Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde meydana geldi. İki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında SSK aracıyla ağabeyine çarptı. Hem araç sürücüsü hem de çarptığı ağabeyi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İnşaat çukuruna uçan araçsa vinç yardımıyla çıkarıldı. Olayla ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
0: Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 57 silah ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda fişek, şarjör ve çeşitli suç unsurları da bulundu.
1: Şanlıurfa'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 silah ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde çalışma yaptı. Belirlenen 70 ev, 30 araç ve 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 2 AK-47 ve 1 M4 tipi uzun namlulu silahın yanı sıra 25 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 pompalı tüfek ve 10 kuru sıkı tabanca bulundu. Adreslerde ayrıca 318 kartuş, 874 fişek, 9 şarjör, sustalı bıçak ve muştayla 25 narkotik hap ve 310 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken toplam 46 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Batığın yaklaşık 1000 metre uzağında 570 metre derinlikte yapılan taramada iki naaşa ulaşıldı. Kimliklerin belirlenmesi için DNA incelemesi başlatılırken bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığı incelemenin ardından netleşecek. Arama çalışmaları bölgede hala devam ediyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet yolcu gemisinde

0: kayıpları arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Batığın yaklaşık 1000 metre uzağında 570 metre derinlikte yapılan dip taramasında iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı bulunan naaşların kimliklerinin belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldığını açıkladı. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığı incelemenin ardından netleşecek. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan ve Girne taşucu seferini yapan gemide 259'u yolcu, 8'i mürettebat, 267 kişi bulunuyordu. 239 kişi kurtarılmıştı. Daha önce 15 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı. Yeni bulunan iki naaşın kimliğinin belirlenmesiyle birlikte kayıp sayısının değişmesi bekleniyor. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü, kayıp yolculara ulaşılıncaya kadar operasyonun devam edeceği bildirildi.
1: Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Yaklaşık 269 bin dekarlık alanda hasat yapılırken bu sezon 300 bin ton civarında rekolte bekleniliyor.
0: Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu yıl 300 bin ton rekolte beklenirken zeytinler boyutu ve cinsine göre 10 ile 60 lira arasında alıcı buluyor.
2: Bu yıl zeytin hasatımız başlamıştır. Zeytin hasatımızın başlamasıyla beraber rekoltemiz yüksektir. Geçen yıla rağmen fiyatlar orası bir düşük. Bu gözüne göre, elek gözüne göre, cinsine göre değişiyor. 10 lira ile 60 lira arasında cinsine göre. İstediğimiz şu, çiftçimiz daha iyi beklentiler halindeydi ama olmadı.
0: Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Mut'ta 269 bin dekar alandaki bahçelerde hasat başladı. İlçede yaklaşık 13 milyon kayıtlı zeytin ağacı bulunuyor. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bu yıl yüksek rekolte bekleniyor. Hasat sezonunda yaklaşık 300 bin ton ürün elde edilmesi öngörülüyor.

0: Sonbaharın gelmesi ve okulların açılmasıyla grip ve solunum yolu enfeksiyonlarında artışlar bekleniliyor. Uzmanlar özellikle risk grubundakilerin dikkatli olmaları konusunda uyarırken grip aşısı için de uygun döneme girildiğini söyledi.
1: Giriyoruz artık. Okullar açıldı. Dolayısıyla bizim gripal enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları, viral enfeksiyonların sık rastlandığı dönem başlamış oldu. Giderek bundan sonra daha sık olarak soğuk algınlığı gibi, nezle gibi, grip gibi enfeksiyonlara rastlayacağız. Bunlar okullarda çocuklar arasında yayıldığı gibi okullardan da topluma, büyüklere bulaşıyor. Ta Ocak ayına, Şubat ayına kadar artış devam edecek muhtemelen. Ondan sonra da azalmaya başlayacak. Bu dönemde kendimizi iyi korumamız gerekiyor. Özellikle risk gruplarının çok dikkatli olması lazım. Bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılayıcı tedavi almakta olanlar, bağışıklığı baskılayıcı hastalığı olanlar, onların kendilerini daha iyi korumaları lazım. Bu koruma derken kastettiğim hem hasta olan kişilerle mesafeyi korumak, mümkün olduğu kadar kapalı ortamlarda, kalabalık yerlerde çok bulunmamaya çalışmak, bu önemli. Çünkü kişiden kişiye geçiyor bu hastalık ve solunum yoluyla bulaşıyor. Onun için hasta kişilerle temas, sarılmak, kucaklaşmak, öpüşmek, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ama onun dışında da aşılama var. Biliyorsunuz grip aşısı var, RSV aşıları var. Bunlar risk gruplarında mutlaka yapılmalı. İsteyen herkes de yaptırabilir. Ben hasta olmayayım, grip olmayayım diyenler de yaptırabilir. 6 ayı geçen bebekler, 6 ay öncesi bebeklere önermiyoruz. Onun dışındakilere yapılabilir. Ama özellikle hani 50-65 yaş üzeri gruba tavsiye ediyoruz, sağlıklı olsalar da, bir hastalığı olmasa da. Ama 50 yaşın altında da olsa, kronik hastalığı varsa, akciğer hastalığı, kalp hastalığı, şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığı ya da işte malign hastalıklar, tümörler, bağışıklığı baskılayan hastalıklar söz konusu

0: ise ya da gebe ise gebelere tavsiye ediyoruz mutlaka. Çünkü gebelikte bu tür viral enfeksiyonlar çok riskli seyredebiliyor. O açıdan korumak lazım. Aşırı kilosu olanlar, sigara kullananlar, huzur evinde kalanlar ya da sağlık çalışanlarını da öneriyoruz. Çünkü hem kendilerini korumak açısından hem de hizmet ettikleri hastalara grip olduğunda hastalığı bulaştırmamaları açısından önemli. Aspirin kullanan 18 yaş altı gruba mutlaka öneriyoruz. Bunların kullanması lazım. Yani grip aşısı için şu anda tam zamanındayız. Her sene yapılması gerekiyor. Önceki yıllar aşılanmış olsa bile tekrar bu yıl yeni aşıyla yeniden aşılanmalarında fayda var. Aşı yapıldıktan sonra 15-20 gün içinde koruyuculuk başlıyor ve 5-6 ay devam ediyor. Tam sezonu tamamlayacak şekilde koruma devam ediyor. O açıdan şu anda aşı yapılabilir. Aşılama ve kişisel koruma tedbirleri, bunların özellikle risk gruplarına çok dikkat edilmesi lazım. Tabii genel itibariyle de bünyemizi, savunma sistemimizi güçlendirecek tedbirler de önemli. Bol su içmek, hareketli yaşamak, sağlıklı ve dengeli beslenmek ve kaliteli, yeterli uyku uyumak bunlar arasında yer alıyor. Bunları da ihmal etmemek lazım. Var tabii, yani bu tür ek supplement dediğimiz takviye edici gıdalarda dengeli olarak kullanılmak şartıyla fayda sağlayabilir. Bitkisel çaylar özellikle grip enfeksiyonlar sırasında alınabilir. Hani ama zencefilin hakikaten pek çok alanda koruyucu etkisi var. Ondan yararlanılabilir. İlaç olarak değil, yani koruyucu olarak ve takviye olarak.
1: Bacaklarda kaşıntı, gece krampları, huzursuzluk ve gün içinde artan şişkinlik dışarıdan görülmeyen gizli varisin belirtisi olabilir. Uzmanlar bu şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
2: Dışarıdan baktığınızda, halkın bildiği şekliyle söyleyelim, fark edilen genişlemiş mavi mor renkte damarlardır. Ve derler ki benim varisim var, bacaklarımda görünüyor, dışarıdan da fark ediliyor. Gizli varis ise bunların iç taraflarda olup dışarıdan fark edilmeyeni. Bu gizli varis cildin altında daha derin katmanlarda olduğu için damar görünür de değil, ama şikayetler aynı varis şikayetleri gibi karşımıza çıkabiliyor. Nedir bu şikayetler? Mesela huzursuz bacak sendromu dediğimiz durum var. Bu huzursuz bacak durumu, hasta sürekli bacağını hareket ettirme, işte yürürken veya otururken bir problem hissetme gibi durumu olabilir. Ayak ayak üstüne atar, durur, tekrar bir daha ayağını altına alır, tekrar uzatır falan. Bu tür bir huzursuzluk durumu olur. İkincisi kaşıntı. Anlamsız kaşıntı. Ya bacak tarafında böyle sürekli eli oradadır. Kaşır böyle, tatlı tatlı kaşınma hissi olur. Ama bir ısırmık yoktur, bir böcek yoktur, bir alerji yoktur. Böyle bir şikayet oluşturabilir. Kramplar, gece krampları. Uyurken bacağında bir kramp hissi veya uyandıracak şekilde. Bu tür durumlar da yine orada kirli kanın birikmesine bağlı. Çünkü gizli variste damar kapakları çalışamadığı için düzgün aşağıya doğru kirli bir kan, o venöz kan birikir. O kan, kirli kanın birikmesiyle beraber ne olur? Oradaki oksijenizasyon bozulur. Kaslar oksijenle çalışan bir doku. Dolayısıyla o oksijenizasyon düşünce kramp dediğimiz durumlar meydana gelir. Bunlar da genelde gece ortaya çıkar. Gece krampları varsa bir insanda gizli varis yine olabilir. Bunun dışında yine bacakta ödem. Yani anlamsız. Mesela akşama doğru artık yavaş yavaş bacaklarda ayakkabım sıkıyor. Sabah giyiyorsun, ayakkabı çok güzel. Akşam ayakkabı sıkıyor seni. Niye sıkıyor? Çünkü ayakta aşağıya doğru bir ödem oluşuyor ve ayak bileklerinden aşağıya doğru bir şişkinlik oluşuyor. Bu da yine rahatsızlık verir insanlarda. Ayaklarım şişti, hadi ayaklarımı kaldırayım şeklinde. Bu da gizli varisin bir belirtisi olabilir. Günümüzde bunun tedavisi çok kolay. Operasyonsuz tedavi yöntemleri var artık. RF ablasyon veya lazer ablasyon dediğimiz, lazerle veya RF enerjisiyle problemli olan damarın, kaçak oluşan, iyi çalışmayan damarın kurutulmasıyla birlikte aşağı doğru kaçak olmuyor artık. Çünkü neden? Problemli olan kanalı tıkadınız. Sağlıklı kanallarla yukarıya geçeceği için kan, artık sizin ayağınızdaki o ödem olayı, kramp olayı ya da o kaşıntı olayı ortadan kalkmış olur. Fakat burada en önemli kriter şu, sizin hayatınızı etkileyen

0: gelecek kadar şikayet oluşturan bir durum var mı? Tedavi endikasyonunda bu çok önemli. Eğer sizde böyle bir endikasyon yoksa, hocam ben bununla idare edebiliyorum diyorsanız, o zaman belli medikal tedaviler var, ilaçlar var, kan sirkülasyonunu düzenleyici ve varis çorapları dediğimiz kullanılabilecek medikal çoraplar var. Onlarla ben idare ederim diyorsanız, mümkün mertebe o şekilde bir medikal tedaviyle ve klinik tedaviyle takip edilebilirsiniz. Ama
1: spordan devam ediyoruz. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Bursa'daki karşılaşmada millilerin tek golünü Barış Alper Yılmaz attı.
2: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Bursa 100. yıl Atatürk Stadı'ndaki mücadelede milliler sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. İtalya ilk yarıda Bastoni, Fratesi ve Kayode'nin golleriyle soyunma odasına 3-0 önde girdi. 47. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında Barış Alper Yılmaz topu ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi. Ancak İtalya 50. dakikada Francesco Pio Esposito'nun golüyle skoru 4-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele İtalya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
1: İtalya mağlubiyetinin ardından istifa edip edilmeyeceği sorulan milli takım teknik direktörü Monetella görevinin başında olduğunu söyledi.
2: A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalya mağlubiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. Montella, hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız var. Futbolcularıma inancımız sonuna kadar devam ediyor, dedi.
3: Hayır, ben yaptığım çalışmalara inanıyorum açıkçası. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz. Ama ben futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim. Ve kesinlikle onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek buralara kadardan devam etmesini de biliriz. Gerektiği yerde de zaten böyle bir durum söz konusu olursa öncelikle futbolcularımla konuşurum ben zaten.
2: İtalya karşısında ilk 30 dakikada kötü bir performans sergilediklerini belirten Montella, ikinci yarıda takımın reaksiyon göstermesinden memnun olduğunu ifade etti. İlk yarıda 3-0 geriye düştüklerini hatırlatan Montella, ikinci yarı reaksiyon gösterdik, 3-1 yaptık, 4-1 olunca istediğimiz sonuç olmadı diye konuştu. Milli takımın A Ligi'nde mücadele etmesinin seviyeyi yükselttiğini belirten İtalyan teknik adam, futbolcularına destek verilmesi gerektiğini söyledi. Montella, futbolcularımızın sonuna kadar arkasındayız, sonuna kadar da mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı.
4: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
3: Grazie mille.
5: Ciao ciao. Buon rientro.
1: Türk futbolunda hakemlik süreçlerine ilişkin iddialar kapsamında soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
2: İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma bir mağdurun 15 Eylül 2025'te verdiği ifade üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırıldı. Açık kaynak, MASAK ve HTS incelemeleriyle birlikte müşteki, tanık ifadeleri ve bilirkişi tespitleri doğrultusunda operasyon kararı alındı. Gözaltına alınanlar arasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra hakem ve gözlemci derneklerinde görev yapan isimler ve eski MHK yöneticileri de bulunuyor.
6: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan

0: Koç Yiğit İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz atölyede vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz atölyede gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda meski ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu artırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hıdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan piyasa bozucu eylemleri tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtirken benzer durumların önlenmesi için yeni düzenlemeler hazırlanacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi siyasi partiler kanununa aykırılık iddiasıyla yeni partinin ismine ilişkin başvuruyu genel kurul gündeminde ele aldı. Mahkeme partiye savunmasını sunması için bir aylık süre verilmesine karar verdi. SPK Tera Finansal Yatırımlar Holding Anonim Şirketi pay piyasasındaki işlemlerle ilgili incelemesini tamamladı. Kurul 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken Tera Yatırım, Tera Portföy ve söz konusu kişiler için 2 yıllık işlem yasağı kararı aldı. Etkin pişmanlık için 15 gün süre tanındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı. Soruşturmada bazı şüphelilerin mesaj kayıtları da dosyada yer aldı. Aselsan ve Türk Telekom'un ortak çalışmasıyla geliştirilen akıllı telefon için hazırlıklar sürüyor. 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması beklenen cihazın marka adı için 5 seçenek hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve isimlerden biri seçilecek. TÜİK'in Eylül verilerine göre ekonomik güven endeksi Ağustos'a kıyasla %0,7 artarak 101,3'e çıktı. Tüketici, reel kesim ve perakende ticarette güven yükselirken inşaat sektöründe gerileme kaydedildi. Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında Ulusal Bilimler Akademisi binası hasar gördü, çıkan yangında can kaybı yaşandı. Bir sağlık merkezi de zarar görürken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın yeni seferberlik hazırlığında olduğunu öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere %50 hibe desteğiyle sağladığı badem fidanları meyve vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar'a 23.288, kent genelinde ise 34.204 fidan dağıtılırken Köse Çobanlı Mahallesi'nde ilk badem hasadı yapılıyor. Mersin'de gıda denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini eş zamanlı denetledi. Kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ve gıda güvenilirliği incelendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan silah bir evin bahçesinde bulundu. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkezde otizmli bir çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin davası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın eziyet suçundan cezalandırılmasının talep edildiği davada ilgili dosyaların birleştirildiği bildirildi. Parkur Jimnastik Genç Büyük Türkiye Şampiyonası'nda Mersin'i temsil eden Esilay Odabaşı 2 madalya kazandı. Odabaşı Büyükler Serbest kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya alırken hız kategorisinde ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım 3. hafta karşılaşmasında Belçika ile deplasmanda

0: karşı karşıya gelecek. Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Roku. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için

0: Garantili cam çözümleri Barış Oto Cam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Oto Cam'da. Barış Oto Cam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Oto Cam.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

gece girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım. Perişan eyledi dost görünen yalancı sırdaşım. Bıraktı beni açsın diye bir kurtu köşede.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
11: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz atölyede vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz atölyede gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda meski ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu artırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizler.

0: 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İl

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, piyasa bozucu eylemleri tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtirken, benzer durumların önlenmesi için yeni düzenlemeler hazırlanacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi, siyasi partiler kanununa aykırılık iddiasıyla yeni partinin ismine ilişkin başvuruyu genel kurul gündeminde ele aldı. Mahkeme, partiye savunmasını sunması için bir aylık süre verilmesine karar verdi. SPK, Tera Finansal

0: Yatırımlar Holding anonim şirketi pay piyasasındaki işlemlerle ilgili incelemesini tamamladı. Kurul 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken Tera Yatırım, Tera Portföy ve söz konusu kişiler için 2 yıllık işlem yasağı kararı aldı. Etkin pişmanlık için 15 gün süre tanındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı. Soruşturmada bazı şüphelilerin mesaj kayıtları da dosyada yer aldı. Aselsan ve Türk Telekom'un ortak çalışmasıyla geliştirilen akıllı telefon için hazırlıklar sürüyor. 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması beklenen cihazın marka adı için 5 seçenek hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve isimlerden biri seçilecek. TÜİK'in Eylül verilerine göre ekonomik güven endeksi Ağustos'a kıyasla %0,7 artarak 101,3'e çıktı. Tüketici, reel kesim ve perakende ticarette güven yükselirken inşaat sektöründe gerileme kaydedildi. Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında Ulusal Bilimler Akademisi binası hasar gördü. Çıkan yangında can kaybı yaşandı. Bir sağlık merkezi de zarar görürken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın yeni seferberlik hazırlığında olduğunu öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere %50 hibe desteğiyle sağladığı badem fidanları meyve vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar'a 23.288, kent genelinde ise 34.204 fidan dağıtılırken Köse Çobanlı Mahallesi'nde ilk badem hasadı yapılıyor. Mersin'de gıda denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini eş zamanlı denetledi. Kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ve gıda güvenilirliği incelendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan silah bir evin bahçesinde bulundu. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkezde otizmli bir çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin davası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın eziyet suçundan cezalandırılmasının talep edildiği davada ilgili dosyaların birleştirildiği bildirildi. Parkur Jimnastik Genç Büyük Türkiye Şampiyonası'nda Mersin'i temsil eden Esilay Odabaşı 2 madalya kazandı. Odabaşı Büyükler Serbest kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya alırken hız kategorisinde ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım 3. hafta karşılaşmasında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için

0: da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büşra Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor. Ali Gürkan Şamiloğlu'nun sunumuyla İçer Gündemi başlıyor.
1: Neler, tartışılan durumlar neler, onlara değineceğiz programımız içerisinde. Dün kabine toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ve kabine toplantısında iki önemli konu vardı. Bunlardan biri son günlerde Türkiye gündemine oturan fon soruşturması, diğeri de terörsüz Türkiye süreci. Ama fon soruşturması terörsüz Türkiye sürecinin önüne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamada işte bu konuya, fon soruşturmasına da değindi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar verdi.
3: Kabinemizin 72. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda ilk olarak güvenli okul ikliminin inşası ve güçlendirilmesine yönelik hususları istişare ettik. Değerli arkadaşlar, son toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesaiyle ülkemize ve aziz milletimize aşkla hizmet etmeyi sürdürdük.
2: 17 Eylül'den bu yana gündemde olan fon piyasasındaki gelişmelerin kabine toplantısında ele alındığını belirten Erdoğan, sürecin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.
3: Kıymetli arkadaşlar, bugünkü kabine toplantımızda 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan

0: adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. Ama şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
1: Erdoğan, yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir, dedi.
0: Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.
1: Kapatılan fonların tasfiye sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Erdoğan, fonlar ve hisse senetleri üzerinden piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hakkında soruşturma yapıldığını ifade etti.
0: Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
2: Efendim, fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte eşinin de isimleri geçmişti. Ve kendilerinin çok kısa bir süre içerisinde 170 milyon TL'ye yakın para yatırarak bu paranın 10 katından daha fazlasını kısa bir süre içerisinde kazandıkları ve fon soruşturması başlamadan önce de paralarını fondan çektikleri ortaya çıkmıştı. İşte yaşanan bu gelişme üzerine siyasi baskılar sonucunda, ki kendi partisinden de AK Parti'den de gelen telkinler ve baskılar sonucunda AK Parti'deki bütün görevlerinden istifa etti Fatma Betül Sayan Kaya. Ve AK Parti sözcüsü Sayın Çelik de yapmış olduğu açıklamada bunu doğruladı. Şimdi tabii yine siyasi baskılar ve kamuoyu baskısı vardı bu paraların iade edilmesi. Çünkü ilgili makamlardan bazıları yüksek miktarlarda haksız kazançlar elde eden kişilerden paraların toplanacağı ve mağdur vatandaşlara paralarının belirli bir takvim dahilinde geri ödeneceğini açıklamışlardı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine bir iddia var. İddia diyorum çünkü Sayan ailesi, Kaya ailesi, yani Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'dan, bunların ailelerinden ya da çalışma arkadaşlarından ya da yetkili makamlardan şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Ama bazı kaynaklar diyorlar ki Fatih

0: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabına yatırdı. Böyle bir iddia var. Yani Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi geri verdi iddiası var. Bazı kaynaklarda bu yer alıyor ama yetkili makamlar henüz bunu doğrulamadılar. Bu da bu fon soruşturmasındaki diğer önemli bir gelişme. Ayrıca son bir saatlik süreç içerisinde fon soruşturmasıyla ilgili olarak 4 kişi daha tutuklandı efendim. Soruşturma ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Şimdi diğer bir konuya gelelim. Kırıkkale'de, Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'nde de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında da belediyede Yahşihan'da geride bıraktığımız dönemlerde AK Parti'den belediye başkanlığı yapan isim, Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanlığı yapan isim de gözaltına alınmıştı. İşte eski iki belediye başkanının da aralarında yer aldığı 15 kişi bu soruşturmada tutuklandı.
1: Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz da bulunuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verirken 2 şüpheli için de ev hapsi uygulamasına hükmetti. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık suçlamalarıyla işlem yürütülüyor. Tutuklanan şüpheliler ceza infaz kurumuna gönderilirken firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehanenin önüne kapüşonlu bir sivit giymiş ve elinde bir siyah çanta olan kişi geldi. O kişi oturdu. Kısa bir süre sonra çantasından çıkardığı silahla kahvehanede ateş açtı. Olay yerinden kaçtı. Aranıyor o kişi. Ve bu kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, yaralılar var.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay Çağlayan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kapşonlu bir şüpheli çantasından çıkardığı uzun namlulu silahla kahvehaneye peş peşe ateş açtı. Saldırgan daha sonra çantayı bırakarak kaçtı. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 71 yaşındaki Mehmet Atlı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren 4 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlarda otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
8: İstanbul'da trafikte aracından inen minibüs şoförü bir sürücüye saldırdı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde iki çete arasında uzun namlulu silahlarla çatışma çıktı.
1: Baby, get down. Get down, please.

0: 911.
1: Ağustos'ta yaşanan Girne açıklarındaki feribot faciasında son olarak 13 kayıp vardı. Ve kayıpları arama çalışmaları devam ediyordu, hala da devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri denizin yüzeyinin 550 metre altında şu anda bulunan ve yapılan çalışmalarda parça parça edilmiş, içerisinde hiçbir canlının bulunmadığı belirlenen feribotun 1000 metre uzağında iki cansız bedene ulaşıldığını açıkladı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan Filojet yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Batığın yaklaşık 1000 metre uzağında 570 metre derinlikte yapılan dip taramasında iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı bulunan naaşların kimliklerinin belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldığını açıkladı. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığı incelemenin ardından netleşecek. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan ve Girne taşucu seferini yapan gemide 259'u yolcu, 8'i mürettebat, 267 kişi bulunuyordu. 239 kişi kurtarılmıştı. Daha önce 15 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı. Yeni bulunan iki naaşın kimliğinin belirlenmesiyle birlikte kayıp sayısının bekleniyor. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü, kayıp yolculara ulaşılıncaya kadar operasyonun devam edeceği bildirildi.
1: Hindistan'da ve Nepal'de günlerdir devam eden şiddetli yağmurlar toprak kaymalarına neden oldu. 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti.
2: Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışların ardından sel ve toprak kaymaları meydana geldi. İki ülkede toplam 70 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da can kaybı 56'ya yükseldi. En fazla ölüm ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yaşandı. 46 kişi yaralanırken binden fazla ev hasar gördü, 11 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Selden etkilenen bölgelerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepal'de ise 14 kişi hayatını kaybetti. Baglung eyaletinde bir evin toprak altında kalması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. 10 Nepalli işçinin de kayıp olduğu açıklandı.
1: Efendim, Irak'ta da Türk Kızılay'ı çalışmalarını devam ettiriyor. Irak'ın Kerkük kentinde Türk Kızılay'ı ihtiyaç sahibi o Irak'ın vatandaşlarına ve o bölgede yoğun olarak yaşayan Türkmenlere ve diğer etnik ve dini kökenden ailelere gıda kolonisi

0: Polisi yardımı yapıyor.
1: Türk Kızılay, Irak ve komşu ülkelerde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Kerkük'te 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı. Kolilerde bir ailenin yaklaşık bir aylık temel ihtiyacını karşılayacak pirinç, un, bakliyat ve yağ gibi ürünler yer aldı. Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Çetin Beyatlı, Kerkük'ün ardından Bağdat'ta da 500 aileye yardım ulaştıracaklarını söyledi. Böylece bu ay içerisinde Irak'ta toplam 1000 gıda kolisi dağıtılması planlanıyor.
2: Türk Kızılayı olarak Irak'ta Irak Kızılayı ile birlikte bugün Kerkük şehrindeyiz. Kerkük şehrinde 500 adet gıda kulisi dağıtıyoruz. Yarın da inşallah Bağdat'ta 500 adet gıda kulisi dağıtacağız. Toplam olarak 1000 adet bu ay içinde dağıtmayı planlıyoruz. Gıda kulileri içinde bir ailenin bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde pirinç, un ve bakliyat yağ şeklinde oluyor.
1: Türk Kızılay ve Irak Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirilen yardımlardan faydalanan Kerkük halkı destekleri için Türk Kızılay'a teşekkür etti.
3: Razı olsun özlerinden, bir kusurları yoktu. Memnunuz özlerinden, yol yanlardan her kim bu müsaadeni yedi bu Kerkük halkına. Sağ olsunlar, var olsunlar.
4: Allah'a Allah ömürlerini uzun etsin, iyi de hamd olsun. Evet. Allah rızıklarını yollasın. Evet. Allah ya Rabbi ellerine taş değmesin, daha büyük olurlar inşallah.
5: Evet. Emekleri kısmet sanırlar. Kanın bu yani babonu yarmati memnun tamal tan yamal tanavbi. Yine barizin.
6: Zor spasan da kan kaka. Memnun ti.
0: Mersin il genelinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün ekipleriyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Müdürlüğü'nün ekipleri çeşitli mekanlarda gıda denetimleri gerçekleştirdi.
1: Mersin genelinde vatandaşların güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşması için eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelerde kapsamlı kontrol yaptı. Denetimlere Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya da katıldı. Ekipler işletmelerde hijyen koşullarını, ürünlerin muhafaza şartlarını ve son tüketim tarihlerini kontrol etti. Gıda güvenliğine ilişkin mevzuata uygunluk da incelendi. Yetkililer denetimlerin üretimden satış ve tüketim aşamasına kadar kent genelinde devam edeceğini bildirdi.
0: Türk milli takımı dün gece üzdü. İtalya'ya karşı 4-1 kaybetti.
1: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Bursa 100. yıl Atatürk Stadı'ndaki mücadelede milliler sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. İtalya ilk yarıda Bastoni, Fratesi ve Kayode'nin golleriyle soyunma odasına 3-0 önde girdi. 47. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında Barış Alper Yılmaz topu ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi. Ancak İtalya 50. dakikada Francesco Pio Esposito'nun golüyle skoru 4-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele İtalya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
0: Maç sonunda basın toplantısına katılan teknik direktör Montella, güzel işler yaptık, bu takımı C grubundan A grubuna çıkardık, güzel işler de yapacağız, bize güvenin, istifa etmeyi düşünmüyorum dedi.
1: A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalya mağlubiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. Montella, hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız var. Futbolcularıma inancımız sonuna kadar devam ediyor, dedi.
7: Hayır, ben yaptığım çalışmalar.

inanıyorum açıkçası. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz. Ama ben futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim. Ve kesinlikle onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek

0: konuşurum ben zaten.
1: İtalya karşısında ilk 30 dakikada kötü bir performans sergilediklerini belirten Montella, ikinci yarıda takımın reaksiyon göstermesinden memnun olduğunu ifade etti. İlk yarıda 3-0 geriye düştüklerini hatırlatan Montella, ikinci yarı reaksiyon gösterdik, 3-1 yaptık, 4-1 olunca istediğimiz sonuç olmadı diye konuştu. Milli takımın A Ligi'nde mücadele etmesinin seviyeyi yükselttiğini belirten İtalyan teknik adam, futbolcularına destek verilmesi gerektiğini söyledi. Montella, futbolcularımızın sonuna kadar arkasındayız, sonuna kadar da mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
2: Grazie mille.
3: Buonasera. Ciao ciao. Buon rientro.
4: Maç sonunda futbolculardan İsmail röportaj verdi televizyon ekibine ve utanç içerisindeyiz dedi.
1: A milli futbol takımının İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından İsmail yüksek sert açıklamalarda bulundu.
5: 1-0'dan sonra aslında dediğim gibi abi ilk kere istemediğimi, bize yakışmayan inanılmaz kötü oyuncuydu. Yani tüm sorumlu futbolcular gibi.
1: İlk yarıda istedikleri mücadeleyi ortaya koyamadıklarını belirten Yüksek, ortaya çıkan tablonun milli takıma yakışmadığını söyledi.
5: Daha sonrasında yerine gelirden sonra karakterin tepkisi yaşadığımız %30'u daha takımı düşürdü. Yani ikinci yarı istediğimiz oyunu daha da gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yani gel açıkça konuşmak gerekirse milletimiz herhalde artık bu özür kırılmıyor zaten. Hiç böyle düşünmüyorum. Yani artık utanç verici bir skoru vardı bundan sonra. Hem sahada hem skor olarak hem de mücadele olarak utanç verici bir tablo vardı dedi. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Kendi adımına, takım adımına söz veriyorum. Gerçekten bu durumu düzeltmek için her yolumuzda çalışacağız. Her şey bizim önümüzde.
1: Takım olarak bu durumu düzeltmek için çalışacaklarını vurgulayan milli futbolcu, bu takımı bu duruma getiren de bizleriz. Bu takımı bu durumdan çıkaracak olan da bizleriz. Takımıma ve arkadaşlarıma inanıyorum dedi.
6: Peki İsmail, soyunma odasında hiç konuştunuz mu? Yani size göre galibiyetin, mağlubiyetin en büyük sebebi neydi ve hani bunu nasıl düzeltebiliriz diye kendi aramızda hiç konuştunuz mu?
5: Tabii ki de
6: konuştum. Çıkış yolu nedir sizce?
5: Tabii ki de konuştuğum şeyler oldu ama bunlar takım içinde olan şeyler. Gizli kalınması gereken şeyler ama herkesin yani ortak mutlaka buluştuğu şey yani sahada verdiğimiz mücadele, yakışmayan mücadele. Bu takıma yakışmayan mücadele. Yani bunu düzeltecek olan dediğim gibi az önce biziz.
1: Milli futbolcu Belçika ve İtalya deplasmanlarının zorlu geçeceğini belirterek inşallah bu takım ayağa kalkacak ifadelerini kullandı.
4: Futbolda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kendisiyle birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı.
1: İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma bir mağdurun 15 Eylül 2025'te verdiği ifade üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırıldı. Açık kaynak, MASAK ve HTS incelemeleriyle birlikte müşteki, tanık ifadeleri ve bilirkişi tespitleri doğrultusunda operasyon kararı alındı. Gözaltına alınanlar arasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra Hakem ve Gözlemci Dernek

0: Maçın 34. dakikasında yaşanan arbede sonrası iki takımdan birer futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarıda yeniden üstünlüğü arayan Yeni Mersin İdman Yurdu 60. dakikada Arda Işık'ın kafa golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Yeni Mersin İdman Yurdu sahadan 2-1 galip ayrılarak evindeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti.
1: İsman galibiyetinden sonra bizim için saha maçı önemliydi. Taraftarlarımızın huzurunda 3 puan almamız bizim için gerçekten çok hayati önem taşıyordu. Lig arttıkça, süreç ilerledikçe inşallah daha iyi oturacak. Daha ligin ilk haftaları, takımların hazırlık süreçleri, bunları değerlendirdiğimizde böylesi bir tabii 2-1 gibi bir galibiyet oldu. Daha açıkçası fark beklediğimiz bir maçtı ama yine kırmızı kart, kanımızca haksız bir kırmızı kart gösterdi hakem. Dolayısıyla takımımızda diğer takımda 10 kişi kalmış olabilir ama oyun düzeni bozuldu. Hocanın planlamaları bozuldu maçın başında. Dolayısıyla burada önemli olan galip gelmekti. Rakibimizin de bir puanı vardı ve puana ihtiyacı vardı. Dolayısıyla olabildiğince yüklendiler. İlk zamanlar bunlar oluyor. Biz doğru yolda ilerliyoruz. Artık inşallah önümüz açık. Güzel maçlarla, güzel sonuçlarla ilerleyeceğiz. Camiamız için doğru olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi noktalara geleceğiz.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
3: Güzel ve mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikteyiz. Görüşmek üzere.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Güvenin iç, güvenin yönü bet, güvenin yönü bet, güvenin yönü bet, güvenin yönü bet, güvenin yönü bet, güvenin yönü bet, güvenin yönü bet, güvenin yönü bet, güvenin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: ile fazlasıyla vurdaldan.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını

hakkını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda meski ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu artırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır.

0: sağlıklı yarınlar diler.
1: Evlenenlere ya da evini yenilemek isteyenlere fırsat. Sezonun en trend mobilya takımları ve üçlü çeyiz paketleri elden ödeme avantajıyla Dimax'ta. Geniş mağaza konseptiyle onlarca çeşit tasarıma yer vererek her bütçeye ve tarza uygun mobilyaları 2 yıl garanti süresiyle sunan Dimax, şimdi Avrupa'ya da ücretsiz teslimat avantajını sunuyor. 35 yıllık Mersin İpek Mobilya tecrübesiyle birleşen kaliteyi yakından keşfetmek için siz de mağazaları ziyaret edebilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayarak ayrıcalıklı fiyatlarla istediğiniz mobilyalara sahip olabilirsiniz. Dimax, Mezitli Fuar Kavşağı'nda. Telefonumuz 357-34-34. Dimax, Erdemli Alata Petrol karşısında. Telefonumuz 515-55-47.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Bir önlü böyle spor programında yine beraberiz. Gündemimiz dop dolu. Bizleri İçer TV, San TV'den izliyorsunuz. Ayrıca 96.1 San FM'den de radyolarınızda bizi dinleyebilirsiniz. Gündemimiz Türk milli takımını konuşacağız. İtalya karşısında almış olduğu 4-1 mağlubiyeti konuşacağız, değerlendireceğiz. Ve Türkiye'deki hakem gelişmesindeki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 üyesinin gözaltına alınması, onları değerlendireceğiz, konuşacağız. Mersin-Diyarbakır maçını konuşacağız. Silivke Spor'un Kırşehir maçını konuşacağız, değerlendireceğiz. Bir canlı telefon bağlantımız olacak. Eski süperlik hakemimizden Vedat Tan ve Mersin İtmen Yönetim üyesi sevgili Vedat Tan telefonla bize bağlanacak. Onunla bir röportaj yapacağız. PLG Ligi, PLG mi hocam? PLG değil mi?
1: Evet, profesyonel lige geçiş.
0: Onu konuşacağız. Süpermetre konuşacağız diyoruz. Ve programımıza başlıyoruz. Abdül Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın hocam?
2: Uzun bir aradan sonra.
0: Uzun bir aradan sonra öyle geleceğiz hocam. Bir Rusya içine geleceğiz. Doğru. Orada bir dur.
2: Sizi görmek güzel.
0: Rusya'yı böyle bir...
2: Tekrar Unibero'da aynı ekranlarda seyircilerimizle buluşmak çok güzel bir durum. Aynı şekilde aynı performansa devam edeceğiz inşallah.
0: Özel bir şey vardı, Murat Yiğit'le ilgili bir konu vardı, onu bir verelim ekranlara. Murat kardeşimiz, bakalım neler yapıyor yine, bugün programda yok. Nerede geziyor, ne yapıyor, ne ediyor? Bir görüntüsü var Murat Yiğit'in.
3: Şey, kayıt mı?
0: Evet, görüyorsunuz değerli izleyenler, bu bizim Afacan kardeşimiz.
4: Değerli hocam, Murat Yiğit'i yaşa paylaştan, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün aranızda olamadım, öncelikle kusura bakmayın. Bu arada herkese hayırlı akşamlar diliyorum, sevgili izleyenlere de. Ön libero Mersin'in tartışılmaz bir numaralı spor programı, hem de Mersin'de tek ödüllü programdır sevgili izleyenler. Bunun da altını çizeceğim. Değerli Mahmut Hocam, Hacı Bektaş, İran Hocam, değerli Abzar Hocam ve sevgili izleyenler.

0: Öncelikle Mersin Maydanoz'u tebrik ediyorum. 2-1 yendik. Bu arada skor tahminim tuttu Mahmut Hocam. 2-1 demiştim. 2-1 aldık. Çok şükür. İyi bir çıkış yakaladık. Bunu da ben de yorumlayayım. Bana soracaktın orada olsaydın hocam. Bu şekilde gidersek Mersin İdman Yurdu istediğimiz durumda ligi bitireceğine ben de cani gönlümden inanıyorum. Aranızda olamadım tekrardan. Özür diliyorum sevgili izleyenlerden de. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada Mersin'de malum maraton var. Ona hazırlanıyorum Mahmut Hocam. 42 kilometre koşacağım inşallah. Mersin'de kendi rekorumu kıracağım hocam. 33 kilometre daha önce koştum. Şimdi 42 kilometreye hazırlanıyorum. Hava güzelken ben de sahilin tadını çıkarmak istedim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Murat ile Sevgi Yaşa Paylaş hepinizi seviyor. Görüşmek üzere.
1: Ya işte ya, işte,
2: ya pozitif enerji var.
1: Pozitif enerji var ya. Yani. Yani. Bizim programın hocam.
3: O adamın konuşmasından sonra şuna bak abi.
1: Değil mi? Adam enerjik dolu ya.
4: Sende de var ya pozitif
1: enerjik dolu.
3: Allah razı olsun Hamzer Bey.
4: Ölü hücrelerimizi harekete geçiriyor.
3: Ölü hücrelerimizi harekete sen Rusya'ya gittikten ve geldikten sonra ben de geçirdim.
4: Öyle mi?
3: Tabii.
4: Peki.
3: En kısa zamanda beraber bir Rusya'ya yine yapacağız hocam.
4: İnşallah.
3: Tabii.
4: Hocam Moskova'yı öğrendik.
1: Abi. Ezel Bey bir
3: yeri biliyorum.
1: Bu Burak kardeşimizin röportajından sonra iki numaralı bir görüntü var. Değerli izleyenler, Mersin futbolunun sevilen simalarından Tarsus Spor'un kurucusu diyelim. Fayton Mehmet hakkı rahmetine kavuştu. Tabii ki ölüm gelecek. Her insan, her canlı ölümü tadacak ama bir de böyle ölümler
4: amansız bir ölüm.
1: Acı verici bir ölüm. Çünkü kahvede maç izliyorsunuz, hiçbir şey haberiniz yok. Biri geliyor elinde aleti alıyor, kahveyi tarıyor, karambola gidiyorsunuz. Bekleyip edeceksin.
3: Hocam, yani ne diyeyim bilim de tamam. Ya futbol emekçisi, futbola, Tarsus futboluna, Mersin futboluna, amatörüne yıllarını vermiş, namı değer. Fayton Mehmet, şaşırdım, üzüldüm. Tarsus Çağlayan Mahallesi'nde kahvehaneye düzenlenen bir silahlı saldırı oluyor. Tarsus'a Mersin amatör sporuna uzun yıllar hizmet eden Mehmet Atlı, namı değer Fayton Mehmet 71 yaşında aramızdan ayrılıyor. Allah mekanını cennet eylesin diyeyim. Aslında söylenecek çok şey var. Büyüklerimiz eskiden şey derdi hocam. Allah hepimize sıralı ölüm versin, ölümün de hayırlısını versin derlerdi. Evet. Ne kadar acı bir durum ki, ölümün hayırlısı nasıl olur derdi hocam. Söyleyeyim sana, bir örnek vereyim. Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta malum biliyorsunuz bir tekne faciası
1: tekne
3: oldu.
1: Tekne faciası.
3: Hocam dün iki kişi buldular. Daha ortada 9-10 tane bulunmayan vatandaşımız var. Geçtiğimiz hafta gördün mü Abuzer abi? Gıyabi bir cenaze namazı kılındı.
4: Evet.
3: Ve gıyabi bir mezarlık yapıldı.
4: Evet.
3: Oraya defin işlemi yapıldı. Biz son bir şey daha söyleyeyim mi? Bitireyim hocam. Depremde yaşadık biz bunu. Avukat Şerif Arıcı'nın yeğeni. Arıcılar bilirsin Fevzi Arıcı. Evet. Rahmetli Fevzi Arıcı'nın yeğeni.
4: Evet.
3: Gaziantep'te ölüsünü bulamadılar abi. Ölüsü yok.
4: Enkazda yani, ölüsünü
3: enkazda bulamadılar. Günlar'da ya da Mersin merkezde yer olarak ya ikisinden biri gıyabi bir mezarlık yaptılar. Gıyabi bir cenaze namazı yaptılar. Aklıma hep nenem yatarken şunu söylerdi Mahmut hocam. Oğlum Allah ölümün bile hayırlısını versin derdi. Şimdi ya derdim ki bak, içimden tabi ona sormazdım da ölümün hayırlısını ya ölüyoruz derdim.
4: Temiz bir ölüm nasip etsin diyoruz ya biz.
3: Cenaze yani naaş yok ortada abi.
1: Konumuz futbol ama ölüm futbolda ilgilendiriyor, siyasette ilgilendiriyor.
3: Tabii.
4: Ölüm herkes,
1: herkes ilgilendiriyor. Yani şimdi şöyle bir şey, herkes kendince ibadetini, namazını, niyazını, hayrını, hasedini yapıyor, biliyor. Abiciler hocam ne yapacağını biliyor. Bir, evet. O bir Allah'ın bir kulu ya.
4: Evet.
1: O her şeyi biliyor. Sen her şeyi biliyorsun.
3: Estağfurullah hocam.
1: Ben her şeyi biliyorum bana göre.
3: Evet evet.
1: Ben şimdi kalkıp da sana bu konuda fetva veremem. Abuzer'e fetva veremem. Abuzer fetvasını alacak yerden alıyor. Ailesi var onun. Atası var, ebesi var, dedesi var. Ondan almıştır alacağını.
3: Evet,
1: sen ailenden almışsındır alacağını. Bir de bana kalkıp da farklı fetva verme.

0: Ben ailemden almışım, sen ailemden almışsın, babandan, dedenden, ecdadından, sosyal medyada görüyorum, bak ecdatlarını ne kadar tanıyorsun, gidiyorsun, dua ediyorsun, mezarları ziyaret ediyorsun.
1: Tabii.
0: Bak bunları görmüşsün, bilmişsin, öğretilmiş, yapıyorsun. Değil mi?
1: Elhamdülillah.
0: Ha, bunları yapıyorsun. Şimdi yani insanlarımız, biz akıllanmıyoruz.
1: Akıllanmıyoruz. Ya şu öyle bir ölüm var mı hocam?
0: İlla ki.
1: Ölüme bak
0: yani
1: ya.
0: Şimdi diyoruz ki başımıza bir afet geldi mi, mesela başına bir, mesela örneğin başına bir taş, ne diyoruz abi? Anam diyoruz değil mi? Niye anam babam demiyoruz abi? Anam. Çünkü o bir farklı bir şeydir. Ana kutsaldır. Baba da tamam ama anam. Allah'ım beni kurtar. Bak. Gemi sallanıyor. Allah'ım beni kurtar. Uçak şeye giriyor. Neye giriyor bizler?
1: Türbülans.
0: Türbülans. Allah'ım Allah'ım. Ya orada mı Allah adına aklına geliyor senin ya? Hı? Her sabah evden çıkarken besmeleni çek. Eve girerken besmeleni çek. Eve girerken selamun aleyküm de, aleykümselam de, tek başınasın al selamı. Mezarlığa gidiyorsun. Selamun aleyküm ehli kabir, aleykümselam ehli dünya. Bunu insan kendi yaşayacak, yapacak. Birebir kaldığın zaman kendini yargıla. Kendini yargıla ya. Ben bugün ne yaptım?
1: Evet.
0: Yok. Ya bak, eve geliyorsun, hanım yemek hazırlıyor. Tut, hemen televizyon aç. Bitti. Bugün ne yaptım ben? Bugün kime yanlış yaptım, kime hayır yaptım? Bir çek et kendini. Yani derler ki Allah iki iyiliğin birini versin.
1: Amin hocam.
0: Ya hayırlı ölüm, ya hayırlı yaşam.
1: Ya düşünsene, Allah etmesin yani hepimizin başına verebilir. Oturduğun anda bir haber geldi. Allah etmesin de Mahmut Hoca çay içerken, maç izlerken başka bir husumetli gelmiş. Hiç olayla alakası yani yok. Yani olayla alakası olan kişinin de ölmemesini istiyoruz. O yanlış anlaşılmasın da. Yani çok üzücü bir durum hocam.
0: Ama bunları biz hazırlıyoruz hocam.
1: Tabii.
0: Biz hazırlıyoruz. Niye? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Evleniniz. Arkada ne diyor? Evlenmeyiniz. Niye evleniniz diyor? Maneviyattan, maddiyattan, insanlık anlamında hazırsan evlen. Alacağın kadını çorçabır edeceksen, rezil hüsra edeceksen evlenme diyor. Evleniniz diyor. Evlenmeyiz yani diyor. Evleniniz. Maneviyattan hazır mısın? Ekonomik hazır mısın? Aileye geçinecek durumda mısın? Abi 19 yaşında çocuk evleniyor abi. 19 yaşında çocuk evleniyor abi. 19 yaşında kız evleniyor. Evliliğin ne olduğunu bilmiyor.
1: Evet.
0: Yemek pişirmeyi bilmiyor.
1: Ama bir virgül bunu söyleyelim, bitirelim. Bayağı bir uzadı. Kovattan çıktık. Şöyle.
0: Ama dokunuyor yani.
1: Tabii hocam, çok önemli meseleler bunlar. Bunu hep şeyli konular bunlar hocam böyle.
2: Toplumsal mesaj.
1: Toplumsal mesaj ama o kadar kritik yerlerdeyiz ki bak, mesela konuşmada her kelimemi seçerek düşünmek zorundayım. Bitiriyorum hocam.
0: Niye konuşuyorsun?
1: Abid emmimle anacağızın kaç yaşında evlenmiş?
0: Babam 25 yaşında.
1: Boş ver babayı. Anne.
0: 24.
1: Geç evlilik.
2: 16.
1: 15. Dinle.
2: 16 yaşında evlenmiş.
1: 15. Şimdi annem
0: o zamanın.
1: Şimdi de Bir yere getireceğim. Doğru söylüyor. O zaman. Annem 15'te ya da 16'da anne olmuş.
0: Anne olmamış. Hatun olmuş.
2: Evet.
1: Annen ilk çocuk musun sen?
2: Yok.
1: Ondan önce var mı 7-8 tane? Allah'ını seversin.
2: 9.
1: Kurban olurum. Herif baba, herif. Neyse, yayındayız. Herif babası. Sağ mı?
2: İkisi de vefat etti.
1: Allah mekanlarını cennet eylesin.
2: Cümlemize.
1: İki ümmetin, Müslüm'ün çoğalması için büyük bir hizmet bu.
2: Evet.
1: Bu ayrı bir konu. Başka bir şeyde konuşuruz da. 16'da 17'de anne oluyordu. Çocuklarımız 80'li, 50'li, 60'lı yıllarda bakabiliyordu. Sorumluluk vardı. Olgundu insanlar. Abi ne kadar acı bir durumdur ki bak, üzerinden 5-6, 7 belki 10 nesil geçti. 19 yaşındaki bir evliliği eleştirel hale geldi.
2: Evet.
1: 60 yaşındaki
2: aslında desteklemesi lazım.
1: Aslında desteklemesi gerekirken
2: evet, niye?
0: Görüyorum.
1: İşin icabı görüyorum.
0: Nahoş boşanmaya geliyor.
1: Akşama kadar yanındasın.
0: Kaç yıldır evlisin diyorum.
2: Niye ama?
0: Şunu söylüyor bana.
2: Sorumluluk alamıyorlar.
0: Şunu söylüyor bana bak. Şunu söylüyor beyler. Kaç yıldır evlisin evladım diyorum. 2 aylık evliyim diyor. Ve kaç aylık görüşüyorsun? 4 yıl beraber çıkıyoruz diyor. Niye ayrılıyorsun diyor. Abi evlilik farklıymış diyor. Belki 4 yıl dedim birbirini tanımadınız mı? Vallahi abi diyor, o çalışıyordu, ben çalışıyordum. Akşam da diyor, ben onu işten alıyordum. Kafeye gidiyorduk. Bir kafe iç, çay içiyorduk. Yemek yiyorduk. Ben onu bırakıyordum. O işe gidiyordum. Öyle böyle.
1: Bir dakika.
0: Bir saniye. He. Dedim şimdi ne oldu? Abi eve gidiyor dedi, ev kirası. Elektrik parası. Ak. Su parası. Eve gidiyorum, yemek yok. Kadın yemek yapmayı bilmiyor. Ben de bilmiyorum diyor. Boyuna hazır yemek söylüyoruz. Boyuna hazır yemek söylüyoruz.
2: Ev kirası.
0: Nereye kadar dedi abi?
1: Ekonomi,
0: yemek
1: ahlaki çöküntü, ya, popüler kültür.
0: Kız dedi yemek yapmayı
1: bilmiyor. Birçok neden. Yani şöyle kapatalım. Şöyle konuyu kapatalım. Çünkü çok önemli bir konu hocam. Bak hayati bir konu. Şunu şöyle söyleyeyim, bitireyim. Abuzer hocam, 10-11 yıl önce evlendim. İşte 10-11 sene oldu. Benimle birlikte evlenen 28 arkadaşım boşandı. Yeter mi?
0: Oho,
1: hocam saydım. İşim bu. Geri
2: çok ciddi bir rakam biliyor musun?
1: Mersin Türkiye ortalamasının ilk 5'in içerisinde. Aman, hocam
2: çok ciddi bir.
1: Maddenin karşısında çalışıyorsun. İşim bu senin. Konuşur musun?
0: Evet. Hocam neyse, sonra konuşalım.
1: Konuşalım bunu.
0: Konuşalım.
1: Değerli Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Türk milli takımımız
2: Payton Mehmet'le ilgili.
0: Ha pardon, özür dilerim. Özür tabii tabii hocam, özür dilerim. Özür dilerim.
2: Biz çünkü bizden, maçını da
0: yönettim. Tabii tabii, sen de maçını yönettin. Ben de yönettim.
2: Ben çok yönettim. Payton Mehmet gerçekten Mersin Spor'una, özellikle Tarsus'taki o doğudan göç eden, Tarsus'a yerleşen vatandaşlarımızın çocuklarını spora yönlendirmesi.
1: Helal olsun.
2: Toplum,
1: Allah razı olsun.
2: Çok kutsal bir görev yapıyordu. Hatta benim yanımda çalışan bir personel, onun eski topçusu, eski sporcusu.
1: Hangi takımdı?
0: Tarsus Spor.
1: Tarsus Spor.
0: Şimdi Alaaddin oldu.
2: Şimdi Ali'li kaldı Tarsus Spor.
1: Anladım, evet.
2: Ama sevilen bir adam. Evet. Agresifliği var mı? Vardı.
0: Sempatik.
2: Tabii sempatik.
1: Agresif adamdan korkma abi.
2: Yok.
1: Öyle adamdan hızlı sürülenemez sorunlar.
2: Tarsuslu, Tarsus şalvarını, yeleğini giyer. Heh. Maçta otururdu. Yürü diye oyuncularını motive ederdi. Maçtan sonra da bandırmasını, ekmek arası yıldırdaki imkanlar doğrultusunda gerçekten bizi üzdü. Dün akşam benim bir eski hakem bir arkadaş aradı. Olayı söyledi bana. Ben de üzüntülerimi belirttim.
0: Allah rahmet eylesin diyelim.
2: Rahmet eylesin. Sağlık diliyorum spor camiasının, futbol camiasının.
0: Evet, Ezel kardeşim, bir üç numaralı görüntü var. Değerli izleyenler, eski Süper Lig hakemi Vedat Tan, eski FIFA hakemimiz Vedat Yüksel, klasman hakemimiz yanında oturuyor. Abuzer Bey'in önce maçtan başladı Ezel. Evet, Mersin maçındayız. Sağdaki
2: hocam, bu Vedat Tanlı hocası mı?
0: Meşhur Job Ahmet.
2: Vedat Tanlı hocası.
0: Ezel yavaş gidelim. Ben Vedat Tan, eski Süper Lig hakemi.
1: Ahmet Bulut diyelim hocam ya. Öyle demeyelim.
0: Mersin'i de tanıyorum.
1: Evet, sağ ol, Ahmet Bulut diyelim.
0: Ahmet diye Faytan Mehmet dedik, öyle tanıyorum. Evet. Ahmet hangi Ahmet abi?
2: Job Ahmet.
0: Mehmet diyor. Bulgar'ı Mehmet diyeceksin.
1: Anladım hocam.
0: Job Ahmet dedim. Herkes tanır abi.
2: Balık borcu var Job Ahmet.
0: Vedat Yüksel beraber Mersin'i yiyordu. Diyarbakır maçını kardeşimiz İstanbul'dan geldi. Mersin Meydanı Tumrusu Vedat. Az sonra telefon bağlantısı, herkese bağlanacağız. Duygu ve düşünceler alacağız. Maçı coşkuyla yaşadı. Evet, bu karede de özel biraz kalsın bu. Yine Erman Ercan.
1: Sen
0: Abuzer Bilen. Erkan Dinç. Ufuk Akbaş. Vedat Yüksel. Biz. Biz dostlar böyle bir araya geliriz. Şimdiye kadar resim vermedik ama.
1: Sen değilsin ya.
0: Bugün dedik bir resim verelim dedik. Oturduk ve oturum sağladık.
2: Hocam güzel ve keyifli bir sohbetti.
0: 15 gün sonra bunun tekrar olacak hocam.
2: İnşallah.
1: Güzel, Allah ömür göstersin.
0: Yavaş yavaş kadroyu topluyoruz hocam.
1: Çok güzel hocam.
0: Kadroyu toplamamızın sebeplerini...
1: Buradan bir merkez hakem kurulu başkanı çıkar hocam.
0: Kadroyu toplamamızın sebeplerini şimdi anladın mı hocam? Kadro evet. Niye toplanıyor?
1: Çok güzel hocam.
0: Kadro niye toplanıyor hocam, anladın mı? Az sonra geleceğiz. Merkez hakem kuruluna geleceğiz. Bu kadro niye toplanıyor? Şimdi onu söyleyeceğiz. Ezel, teşekkür ederiz. Arkadaşlarımıza
2: keyifli bir sohbetti.
0: Ezel Bey, telefonu bağlayabiliriz. Sevgili Vedat Tanı, eski Süper Lig hakemimiz.
1: O arada anlayamadık.
0: Mersin İtmanörü yönetim kurulu üyemiz.
2: Çok maça gitti.
0: Eşiyle birlikte geldi. Kızı Arya, evet Arya. Kızı Arya. Arya ile birlikte geldi. Vedat Yüksel, Burcu Hanım beraber maçı izledik. Ve 2000 Mersin Mardin yendi. İstanbul'a mutlu geldi.
2: 6 puan yaptı.
0: Osmaniye maçında da buradayım dedi hocam. Şimdi eğer hazır olunca telefon söylersen.
1: Sivas'tan iki kişi yazmış. Bayılıyorum bu grubun sohbetine.

0: bence grubunuz böyle olsun. Yok, diğer arkadaşlarımız da iyi arkadaşlar. Öyle yorum yazmayalım. Herkesin kendine
1: birbirinden ait bir şey var. Şöyle de diyelim, değerli izleyenler, yani bizim konumuz futbol. Tabii ki futbol, ama futbolla kalmayacağız. Biz bir insanız.
0: Tabii ya.
1: Biz hayatı yaşıyoruz, ölümü yaşıyoruz, hastalığı yaşıyoruz. Demeyeyim, hayatta olacak şeyler konuşuyoruz.
2: Sen uzaydan gelmedin.
1: Yok yani.
2: Halkın içinden geldin. Yani, doğru mu?
1: Tabii ki.
2: Halkın yaşadığının aynısını.
1: Aynısını.
2: Sıkıntılarını, problemlerini sana yansıyor mu? Çevrende.
1: Tabii yansıyor hocam.
2: Yani necide bir babasın, bir aile babasın.
1: Hazır hocam? Evet, sevgili Vedat Tan telefonda.
2: Evet, Vedat Tan.
1: Hocam merhaba.
2: Sayın Vedat Tan. Alo.
3: Alo.
1: Abi de sen konuş.
2: Evet Sayın Vedat Tan, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
3: Hoş bulduk. Stüdyodaki herkese merhabalar diliyorum. Şu an söylemediğim için kim var bilemiyorum ama herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: Hocam senin o sesini özlemişiz ya böyle kulağımıza. En son telefon açtığında hocam şu maça gideceğiz, hazırlan.
3: Teşekkür ederim.
2: Ben güzel günlerdi değil mi?
3: Çok evet, güzel günlerdi. Evet. Bak sen de ne günlere gelmişiz, ne günlere gelmişiz.
4: Sevgili Vedat, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Mahmut Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin?
3: Gayet iyiyim. Gayet
1: İstanbul'a sağ salim İstanbul'a gittin.
3: Allah aşkına olsun. Allah
1: evet, aşkına sevgili olsun. Vedat, eski Süper Lig hakemimiz ve Mersin İtmanlı Dünyası buluyoruz. Bu hafta Mersin İtmanlı Diyarbakır maçında sevgili eşiyle, kızı Arya değil mi Arya?
3: Arya.
1: Evet. Arya'yla Vedat Yüksel, Burcu Hanım, biz beraber izledik hocamla beraber. Hocam neler diyeceksin Mersin Mert için?
3: Vallahi şimdi şunu söyleyeceğim. Daha öncesinde 3 ay öncesine kadar bizim bir tane şeyimiz yok, taşımız yoktu. 3 ay önce yani daha bu kulübü aldığımız zaman Sayın Murat Altındere Başkanlığı'nda bu kulübe geldiğimizde bir yıllık tahtamız yoktu. Bu milattır. O hafta Gülsel Hoca takıma taktik verecek. Takım zaten yok da bir tane tahtam olsun dedi. Yani yazı tahtam olsun bari dedi. Yazı tahtası aldı Murat Başkan. Gel dedi ki şu an arkadaşlar ilk şeyimizi aldık. Ne aldık biliyor musunuz dedi. Ne aldık dedi. Yazı tahtası aldım dedi. Hatta kalemi yok ama dedi yazı tahtamız var dedi. O halden bu hale geldik. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi takım sahaya çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu soruyu engelledik. En azından şu an sahaya bir takım çıkıyor. Bizim o kadar enteresan işler yaşadık ki, paramız yok, pulumuz yok, yemek yiyecek yerimiz yok, maç yapacak yerimiz yok, antrenman yapacak tesisimiz yok, formamız yok, hiçbir şeyimiz yok, yazı tahtamız yok, bırakın onu yazı tahtamız yoktu. Bu anda gelmiş olduğumuz durum inanılmaz güzel. Şehirde bir konsensüs sağlanmış, inanın harika şeyler oluyor. Bütün siyasi partiler bizi destekliyor. Sağ olsun devletimiz bizi destekliyor. Yani devletimiz bizi desteklerken şunu demeye çalışıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani devletimiz bizi destekliyor falan sanki derken sanki başka bir şey çekilmesin. Herkes bizi destekliyor. Bütün partiler, bütün siyaset üstü olduk artık. Yani niye? Şehrin buna ihtiyacı vardı. Herkes diyor ki artık Mersin İtmar'da şimdi ihtiyacı var diyor. Biz maça giderken arka yollardan gittik. Biraz da karıştırdık yolu. İstanbul'da yaşamamızdan dolayı biraz karıştırdık yolu. Giderken bir baktım ki yolda yürüyen insanları gördüm. Gençler gidiyor, işte yaşlılar gidiyor, ne bileyim şehrin ileri abileri gidiyor. Ya şehrin buna ihtiyacı var. Kaç milyonluk şehir. İnanın şu an nüfus 3-3,5 milyon olan bir şehirden bahsediyoruz ve bu şehrin bir takıma ihtiyacı var. Hatta Süper Lig takımına ihtiyacı var. Her hafta birileri gelsin, maç oynansın, şehir böyle coşsun, sanayi gelişsin, esnafların yüzü gülsün, ne bileyim oteller dolsun, taşsın. Ya inanır mısınız buna şehrin bir ihtiyacı var. Üçüncü lig takımımız bunu şu an karşılamıyor belki ama inanın öyle bir hava soktu ki takımı şehri. Bu takım bu şehri havaya soktu. Şu üçüncü lig haliyle. Bir de birinci lig de olsak, süper lig de olsak neler olacak? İnsanların buna ihtiyacı var. O gençlerin buna ihtiyacı var. Bu gençler başka yere giderler. Biz bunu spor sayesinde bunu aşmak istiyoruz. Spor sayesinde gençlerimizi o sahaya getirmek istiyoruz. O enerjiyi, o sinerjiyi yakalatmak istiyoruz. Maç bittikten sonra, maç baştan önce gördünüz, o şovları gördünüz. Gençler halay çektiler, türküler söylediler. İnanın sahada küfür de yoktu. Ben dedim ya eşimle geldim, çocuğumla geldim, Vedat geldi, eşiyle çocuğu. Herkes kadınlı, kızlı, çoluk çocuk oradaydık biz. Bir enerji vardı, bir sinerji vardı. Şehre bir hava gelmişti. Ya bu güzel bir şey. Bunu olması çok güzel bir şey. Şu anda şehir bunu yaşamaya başladı. Konsensüs sağlandı. Herkesin ticaret odası olsun, efendim söyleyeyim bütün sanayi odaları olsun, bölge serbest bölge olsun biz destekliyorlar. Sağ olsun ilk defa belki böyle bir şey yaşandı. Ha, bunu ön ayak olan herkese teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyorum. Hiç utanmadan bu lafı söyleyebilirim. Ellerinden öpüyorum. Benden yaşlar ufak da olsa ellerinden öperim. Şehre destek veren herkesin elinden öperim. Allah razı olsun. Çünkü bu şehir hepimizin. Başka Mersin yok. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane Eyüp Spor var Süper Lig'de. Bu takımı kötülemiyorum. Ama bu takımın arkasındaki bir maddi gücü destekleyen insan çekilse tamam bitti abi, bu takım bitti. Başka bir daha çıkamazlar onlar. Veya işte Kasımpaşa Spor Kulübü. İsim vererek konuşuyorum. Bu takımın arkasında olan işte ne bileyim destekle maddi gücü destekleyen bir şirket vardır. O gitse o şey o ilçe onu karşılayamaz, bir daha çıkartamaz. Başakşehir onu karşılayamaz. Ama Mersin bu enerji, bu sinerji var Mersin'de. Mersin bir büyük şehir. Ben olduğu pozisyondan, evet bizim bir rakibimizdir, her zaman kavga dövüş ederiz, işte ne kedi köpek gibiyizdir. Adana Demirspor. Adana Demirspor da oraya layık değil. Ben isterim ki Süper Lig'de Adana Demirspor olsun, Mersin İzmir olsun, Karşıyaka olsun, ne bileyim büyük şehirlerin büyük takımları olsun, doğsun doğsun tribünler taşsın. Bakın Kocaeli Spor, bakın Bursa Spor örnekleri ortada. Biz hakemken bir yere gittiğimizde bir derlerdi ki işte şu takımın maçına gideceksin dediklerinde bakardık o şehrin kaç nüfusu var, seyircisi kaç tane var, ne bileyim maçı kaç kişi geliyor bakardık. Kendi kendimizi böyle kimse yok, maça gelen kimse yok derdik. Ama bir Elazığ'a gittiğimiz zaman, ne bileyim Bursa'ya gittiğimiz zaman Doğu tribünü oynuyorsun ya, hakem de gaza geliyor, hakem de coşuyordu böyle. Karşı rakip de o da havaya giriyor, oyuncular da havaya giriyor. Ya futbolun ruhunda bu kalabalık seyirci olması, destek olması tabii ki bunlar çok önemli. Şu an şehir bunu yakalaması çok güzel bir şey. Üçüncü ligde bakın biz iki hafta maçımızı kaybettik. Sonra Ağrı'yı yendik, bu hafta yendik. Hemen bu hafta seyircimiz geldi. Yani bayağı seyirci vardı. İnanın bakın bu hafta gideceğiz Kırıkkale maçından sonra bir yenelim onları. Hafta tribünler full olur. Şehir bunu istiyor aslında.
1: Sevgili Vedat. Bunu...
3: Efendim buyurun.
1: Sevgili Vedat, biraz araya girmek zorundayım. Bu hafta Kırıkkale'ye gidiyoruz. Haftaya da Osmaniye maçında. Osmaniye maçında Mersin'de misiniz?
3: Geleceğim tabii.
1: Geleceğim tabii. Amcan dedin mi?
2: Evet hocam.
1: Amcan hocanın sorusu var. Sorusun bakalım.
2: Şimdi tabii seni Mersin İzmir yurdunun içerisinde o camianın yıllarca hakemlik yapmış ve tecrübelerini oraya aktarman bizim için çok büyük bir değersin sen hakemlik anlamında.
3: Allah razı olsun.
2: Şimdi o tecrübelerini şimdi Mersin İzmir yurduna aktaracaksın. Gerçekten güzel bir kulüp başkanıyla çalışıyorsun.
3: Ben Allah razı olsun.
2: Çünkü gözlemliyoruz. Biz bunu her zaman söylüyoruz. İnşallah takım hak ettiği yere gelir. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi bir sinerji yakalandı. Taraftarıyla inanmış bir toplum, inanmış bir kent ve yılların takımı Mersin İzmir yurdu. Sen de biliyorsun ki deplasmana gittiğimizde hakemlik yıllarımızda.
4: Sevgili hocam lütfen konumuza soru sorar mısınız?
2: Soracağım hocam.
4: Soracağım. Yorumu konumuz yapsın.
2: Gittiğimizde kentin takımı Mersin İzmir yurdunu söylüyorlar bize. Doğru mu hocam?
3: Ya zaten şunu söyleyeceğim. Bizim takımımız nereye giderse gitsin karşı rakibe yani deplasmanda olsak dahi biz sanki ev sahibi oluyoruz. Yani bunu ben İstanbul'da bizzat olarak geçen senelerde Allah razı olsun. Bu arada bizim başkanımız Murat Altındere bu sıkıntılı dönem çok büyük bayana bir şey açmak, parantez açmak lazım. Murat Altındere'nin ismi altın harflerle yazılması lazım. Çünkü gerçekten bakın ben kendim için bir şey söylemiyorum. Yani ben hasbelkader yönetime girmiş bir insanım. Yani olsam da olur, olmasam da olur. Ben Mersin İzmir taraftarı, Mersin'in bir çocuğuyum. Eyvallah. Ama abi Murat Altındere bu zamanda ateşten gömlek değil, başka bir şeyde adam girdi ve taşın altına bir kaya, böyle bildiğin büyük bir kaya dağ altına elini soktu. Allah ondan bin kere razı olsun. Yani gani gani razı olsun. Benim hakkım ne varsa ona feda olsun. Çünkü yani alınacak bir sorumluluk değil yani. Ben sana söyleyeyim. Alınacak bir sorumluluk değil. Yani o kadar büyük bir sıkıntı vardı ki anlatamam size ki insanlar bunu dışarıdan gözlemleyebilir olabilirler. Şehir de ona destek vermesi çok güzel oldu. Şimdi senin gibi sorduğun soruya gelecek olursak evet biz hakem olarak onu yaşadık zaten. Biz deplasmana gittiğimizde maçlarda veya işte ne bileyim bir şeyler seyirci varsa biz hakem olarak zaten coşuyoruz. Hakem olarak ekstra motive oluyorduk. Bırak hakem olmayı. Şimdi sporcusun, futbolcusun. Futbolcu mesela bizim takımımız haftaya deplasmana gidecek. Deplasmanda bizim

0: ne kontenjan veriyorlar? 100 kişi mi? 200 kişi mi? 500 kişi mi? Fulleyeceğiz orayı. Biz İstanbul'dan geleceğiz. İstanbul'dan bu arada Kırklareli maçına geleceğiz. Mahmut abi gelirsen beraber maçı seyredelim orada. Güzel olur. Yani biz de maça geldik. İstanbul'dan biz 2 araba geleceğiz İstanbul'dan. Biz şahsi olarak 2 araba geleceğiz. 10 kişi. Ya düşünebiliyor musun? Mersin'den gelecekler. Fulleyeceğiz o sahayı. O takımın seyircisi gelmeyecek belki bizim kadar. Biz orada Mersin olarak inleteceğiz sahayı orada. Yani aslına bakarsan biz yine evimizde oynayacağız orada. Yani Kırklareli olacak evet adı ama biz yine orada kendi sahamızda oynuyormuş gibi olacağız. Mersin bunu hep yaşatıyor. Herkes yaşatıyor. O yüzden Mersin'in gerçekten daha doğrusu ligin Mersin'e ihtiyacı var. Bu ligin hatta sana şunu söyleyeyim. Biz üçüncülük takımı değiliz. Bir oyuncu transferinde size bir bilgi vereyim. Bir oyuncu transferinde ben de odada bulunuyordum. Oyuncu bir takıma gidiyordu. Şu an oynayan bir oyunculardan bir tanesi. Ben ismini söylemek istemiyorum. Çok zikretmek istemiyorum.
1: Evet.
0: Oyuncu bir takıma gidiyordu. Ya ben dedim ki kardeşim senin bu takımda ne işin var dedim yani. Oraya neye gidiyorsun dedim. O takım dedim. Yani bir gün düşse dedim. Veya ne bileyim bir yere çıksa ne olacak dedim. Ya onun yani adı sanımı yok bu takımın dedim. Sen koskoca şerefli Mersin İdmayır'ın oynayacaksın dedim ya. Üçüncülükteyiz eyvallah ama dedim. Mersin İdmayır'ın formasını giy. Süper Lig'de sanarlar sen dedim. Havalimanında o formayla gez dedim. İnsanlar senin Mersin İdmayır'ı bilen herkes biliyor. Bütün Türkiye tanıyor. Sanki senin Süper Lig'de olduğunu sanacaklar dedim. Hatta çoğu insan bizim ikincilikte, birincilikte olduğumuzu biliyor. Biliyor musun? Üçüncülükte olduğumuzu da bile bilmiyor. O kadar Mersin'i üçüncüye yakıştırmıyorlar ki. Senin dedim Mersin İdmayır'ı oynaman lazım. Senin bak senin Mersin'e ihtiyacın var. Bak senin Mersin'e ihtiyacın var dedim. Adın sanın duyulacak dedim. Dedi tamam ben imza atıyorum.
2: Vedat Hocam.
0: Gerçekten. Buyurun.
2: Sorularımız çok size. Bir sorumuz daha olacak. Tavuklarımızın sorusu varsa sorsun. Bektaş Bey.
3: Ben selamlar gönderiyorum hocama.
0: Aleyküm selam Bektaş Hocam. Merhabalar.
2: Evet hocam buyurun.
1: Hocam emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten İdmay Yurdu'na yapmış olduğunuz hem fedakarlık hem destekle ilgili. Sorum şu anda gündemde olan, bugün gündemi sarsan bir durum. Siz eski bir Süper Lig hakemi olarak uzun yıllar hakemlik yapmış biri olarak bugün biliyorsunuz ki Merkez Akım Komitesi Başkanı ve 7 kişi toplam 7 kişi gözaltına alındı. İfadeler almak üzere. Bu sarsılan Merkez Akım Komitesi ile ilgili olsun, MHK ile ilgili olsun, hakemlerle ilgili olsun bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Düşünceniz nedir? Bakış açınız nedir?
0: Sabahleyin ulusal bir radyo kanalında beni canlı yayına aldılar eski bir hakem olarak. Yine aynı şeyi söyledim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim size de. Abicim bu görmüş olduğun rezilliğin daniskası. Yani çivi çıkmak değil rezilliğin daniskası yani. Bundan daha büyük rezillik artık bu hale getirilmek yani camianın bu hale gelmesi bu hale getirilmek rezalettir. Yani düşünebiliyor musunuz? Merkez Hakem Komitesi'nin başkanı gözaltına alınıyor. Ya bu büyük bir rezilliktir. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bizi bu hale kim getirdiyse yani Allah onları iki cihanda rezil etsin inşallah. Çünkü yani o kadar şerefli giymiş olduğum senelerce gururla beni Vedat'tan yapan hakemliktir. Ben eğer bugün Mersin Mariyatçı'ysem veya ne bileyim Mersin'de beni hakikaten tanıyorlarsa Allah razı olsun dostlarımız çok veya bugün yayına bağlıyorsanız beni hakem sayesinde, beni hakemliğim sayesinde tanıyorsunuz. Orada dostlarımın çoğu da hakemlikten gelen insanlar. Ya kardeşim hakemlik bu kadar ayağa düşmemesi lazım. Görünenler, yazılanları duysanız daha gördüğünüz neler var. Iceberg'in siz alt tarafı, üst tarafını görüyorsunuz. Bir de alt tarafı var bunun. Ya kardeşim bir hakem eğer gerçekten iyiyse yani bugün mesela Bülent Yavuz zamanında rahmetli önce beni sevmiyordu. Bak ben söylüyorum. Beni sevmiyordu önce. Sonra sevdi o başka mesele. Ama ben, ya zaten senin Süper Lig'e çıkman önünü engelleyemezler. Sen kalkıp da iyi hakemsen zaten eğer iyi bir insanı tutuyorsan Merkez Hakem Komitesi Başkanı diyormuş ya benim adamım çıksın diyormuş, destekliyormuş. Ulan senin adımın zaten iyiyse onu sen zaten alırsın yanına, çıkartırsın. Senin sevgin başka türlü bir sevgiyse o zaman sıkıntı var zaten. Nasıl bir sevgiymiş bu? Seviyordum. Yazmış oraya bir tanesi. Biz bunu seviyoruz, çıksın. Ya bu sevgi nedir arkadaş? Eğer senin gerçekten bu adam iyi bir hakemse gerçekten dolu dolu bir hakemse onu engelleyemezsin Mahmut Bey. Mümkün değil engelleyemezsin.
1: Peki Sayın Tan, Sayın Hocam şu araya girmek istiyorum. Türk hakemliği nasıl düzelir? Siz şu anda Türk hakemliğinin şu anda geldiğiniz noktayı kabul görmüyorsunuz. İyi bir durumda değil. Biz de aynı fikirdeyiz. Nasıl düzelir hocam? Siz eski bir Süper Lig hakemi olarak

0: Bak şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de akşam kanalları aç. Türkiye'de en çok konuşulan bir siyasetçiler, iki hakemler. Herkesin ağzı var. Bugün herkes başbakan, cumhurbaşkanı. Ben şuraya gelsem böyle yaparım, şöyle yaparım. İkinci konuşulan en büyük insanlar da hakemlerdir biliyorsun. Aa, bu maç böyle mi yönetilir, şöyle mi yönetilir? Ya abi herkes hakemliği biliyor. Hadi herkes hakemliği biliyor da bunların bu kadar zararı yok. Abi televizyonlarda bangır bangır hakemlerin ya içinden geçiliyor. Her program, ya en basiti, en basit kolay, en ucuz böyle. Hakemleri eleştirmek. 3 tane adam çağırıyorsun, hakemler eleştiriyor, o reyting yapıyor, gelsin reklamlar, o tamam. Veya hiç reklam da olmasa dolduruyor, zaman dolduruyorlar. Bunların öncelikli olarak bu kadar yorum yapan kanalların, kanal yöneticilerine söylemek lazım. Bu kadar yorum yapılmaması lazım hakemler için. Çünkü sen akşam bir çıkıyorsun, tamam hakem hata yapar, bunu söylenebilir. Ama abi hakem ne aşağılan, ne anası kalıyor, ne sülalesi kalıyor, hiçbir şey kalmıyor hakemin ya. Akşam bu kadar çok eleştiri, bu kadar eleştirinin, bu kadar ve kalitesiz eleştirinin olduğu bir yerde hakemler, ben sana söyleyeyim, hiçbir zaman başarılı olamazlar. Ya bizim zamanımızda bu kadar eleştiri yoktu. Bir Erman Toroğlu vardı, bir tane Şansal Dilka vardı, o da Süper Lig maçlarını, bir de birinci maçta arasını gösterirlerdi.
1: Hocam. Çok teşekkür ederiz. Zamanımız çok dolu dolu programımız var. Daha çok isteyeceğimiz konular var. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
2: 15 gün sonra görüşmek üzere Sayın Hocam.
0: 15 gün sonra görüşürüz.
1: Yenge Hanım'a katıldığınızda çok selamlar.
0: İyi yayınlar diliyorum. Stüdyoda bunlara herkese selamlar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Eyvallah,
2: sağ olun. Teşekkür ediyoruz.
1: Evet, değerli Süper Lig hakemimiz Vedat Tan, Mersin Üniversitesi canlı telefon bağlısı bize katkıda bulundu. Evet. Teşekkür ederiz kendisine. Evet Bekleş Hocam, seni fazla dinlendirdik, biraz seni yoralım.
3: Çok iyi ya.
1: Türk bugün, milli takımı.
3: Bugün çok güzel Nadas'tayım yani.
1: İki hafta, iki maç üst üste 1-0 Fransa'ya, 4-1 gibi skorla İtalya'ya gelirdi.
3: Şaşırdık mı?
1: Akşam da kanalda sevgili Fatih Terim yorum yapıyordu. Hatta maç 0-0 iken dedi ki İtalya işte Dünya Kupası'na katılamadı. Şunu unutmayın dedi sevgili Fatih'im. İtalya İtalya'dır dedi.
2: Böyle yani basit almayın.
1: Bir takım değil dedi.
2: Basit almayın.
1: Arka karşısında 3 gol geldi.
3: Sonra şunu söyledi aynı Fatih Terim.
1: Şunu da ekleyeceğim.
3: Allah'tan ümit geçirmez Suudi Arabistan maçında zannetti kendini bir anda. 4-4 yaparsak dedi gelecek olacak dedi. Tamam futbolda böyle şeyler var.
1: İroni yaptı hocam.
3: Abi ironi yaptı, ben de ironi yapıyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta yayında yoktun abi. Mahmut Hoca programın sonunda skor sorar, şey sorar. Değerlendirme yapar. Abi bir tanemiz, bir Murat belki bir tane maçı, hayır öyle olmaz bilen.
1: Beraberlik verdi.
3: Öyle bir şeyler söyledi. Hatırlamıyorum, yanlış olmasın. Murat yazsın, izliyordur. Abi adam bana soru soruyor. 1-0 yeniliriz. Abi bunu ne kadar acı bir şey ki, ki benim milli takım hassasiyetimi yani, bilirsiniz.
1: Yani.
3: Abi yemişim Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Mersin İtmanyurdu. Milli takım ayrıdır abi. Ya, milli takım dedim mi? Milli takım dedim. Budur sen abi.
2: Ülkenin takımı ya.
3: Ki kaldı ki bunun baştaki en büyük sorumlusunun Montella olduğunu düşünen bir adamım ben. Bazen hatta yazan çizen arkadaşlarımız oldu. Beni şikayet eden arkadaşlarımız oldu dostlarımıza. Edebilirler, sorabilir. Çok sıkıntı değil. Ben milli takımda milli bir hocanın, yerli bir hocanın, ülkedeki futbolcuları daha yakından tanıyan bir hocanın, bizim o Türklük şuuruyla, İslam şuuruyla yoğrulmuş bir hocanın daha verimli olacağını düşünüyordum ve bunu da canlı yayında söylüyordum. Şimdi yayında söylediğimiz zaman arkadaşlarımız bazıları bunu farklı yerlere çekiyorlar. Çekebilirler. Bu benim görüşüm.
1: Maçı izledin mi?
3: İzledim.
1: Peki futbolcuları ne gördün?
3: Hocam
1: ben bir şey gördüm.
2: Ben
1: bir şey gördüm.
3: Sizin gördüğünüzü tüm Türkiye gördü.
2: Görmüştür canım.
1: Bak, görmek, hissetmek. Ben hissettim.
3: O hissettiğin şeyi hep beraber hissettik hocam.
1: Söyleyelim o zaman.
3: Buyur söyle hocam.
1: Kerem Türkoğlu'nun o topa vuruşunu ben Montella güle güle dedi.
3: Sen söyle hocam. Ben de söyleyeceğim.
2: Yani bir istek yok takımda ya. Oynama isteği.
3: Hocam, biz pas verme şekillerini görüyor musun?
2: Biz milli takım biliyoruz.
1: Üstayı görüyor musun?
3: Topa basmamayı görüyor musun?
1: Ferdi
3: aynı golün benzerini yemeyi görüyor musun?
2: Alisa maçında
1: sahada iki tane
3: ya. Evet ya.
1: Sahada iki tane mücadele adam vardı. Biri Arda Güler,

0: Bir de bir kişi daha vardı sağda mücadele. Ya Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu sakat değil, Ferdi Kadıoğlu yedek kalıyor. Ferdi Kadıoğlu yedek kalmaz. Ferdi Kadıoğlu oynamak istemedi. Benim görüşüm. Oynamak istemedi abi.
1: Hocam çok acı şeyler söylüyoruz. Hocam,
0: oynamak istemedi hocam.
1: Hocam çok acı bir şey bu. Ben şey söyleyeyim. Türk milli takımını buyur hocam.
2: Dünya Kupası'ndan sonra başarısız olan ülkeler, evet.
1: Kocalara gitti.
2: Başarısız olan. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na Türkiye katıldı mı?
1: Katıldı.
2: Tebrik ediyoruz. Bitti. Dünya Kupası'na başarısız oldu mu milli takım?
1: Abi, oldu.
2: Abi. Dünya Kupası'na başarısız olan takımların hepsinin hocaları gitti mi?
1: Gitti.
0: Abi, hocam.
2: Neyi kaseti tekrar çevirmeye çalışıyorsunuz?
0: Abi hocam, Fransa'nın hocası kim hocam?
2: Hocam Zidane. Değişti mi hocam? Fransa Dünya Kupası'nda ne oynadı hocam? Üçüncülük, dördüncülük oynadı değil
1: oynadı.
2: Mi?
1: Oynadı.
0: Ne oldu?
2: Hocayı değişti.
0: Zidane'ı getirdi.
2: Zidane'ı getirdiler.
0: Kopol nereye gitti? Bir de İspanya'ya mı gitti? Kopol. Her şey değişti hocam.
2: Diyorum ya yani.
0: Bize mesela bazı yorumcular, mesela hocalarımız, bu işi bilenler, ustalar ne dedi? Ya Montella'nın başarısı ne abi? Bana söyler misin bir? Ne başarısı var bana? Söyle bir.
1: Adana Demirspor çalıştırmış.
0: İki yıl. Ya Fatih Terim UEFA Kupası'nı almış. Galatasaray 6 kez şampiyon yapmış. Şenol Güneş parası aynı. Ya yaşlı maçı demeyeceğiz. Mustafa Denizli orada. Daha nice hocalar var ya.
2: Gençler var ya. Gençler de var. Yani
0: şimdi gençler var. Bizim yabancı aşkı nedir ya?
2: Abdullah var.
0: Futbolcular Montella istemiyor abi. O top öyle vurulmaz abi. O topa yerden buyursun. Hava kayka yağıştı. Ya gibi kaya gider yerden.
2: İsmail Kartal
0: abi daha da arkadaşları döndü.
2: Yani bunların kıymetini bilmek
1: hocam,
2: lazım yani.
1: Şimdi oturur aklı selim bir şekilde düşünürsek.
2: Yerli hoca dersek
1: 20 tane çıkartırız ha.
2: Aynen, yerli hoca çok.
1: Şimdi söylemiyoruz.
2: Bak, yani o gömleği giyip de o gömleği başarılı olacak.
1: Bir de mesela başarısız mı olduk? Abi bir yerden başlamalı bu genç hocalarımız. Ya bir yerden, bir işin ucundan tutmalıyız. Bir yerden çekmeliyiz artık bu işlere.
2: Takımı ateşleyecek.
1: Abi bu adamın takım ateşleyemez abi.
2: Bitmiş.
1: Abi yok abi.
2: Ateş kalmamış, ateş kalmamış hocam.
1: Bitmiş, sönmüş.
2: Yağmur yağıyor hocam.
0: Yağmur yağıyor. Şaklar Dolos'ta Arda Turan.
2: Arda
0: döktürüyor
2: Turan.
0: Ya.
2: Allah'ını seveyim seni.
0: Bak. Döktürüyor bak. Abi.
2: Arda Turan.
0: Döktürüyor
1: niye
0: abi.
1: Niye yapmasın abi?
0: Ne yapmasın?
1: Ne eksiği var abi? Senin ne özelliğin var abi yapıyorsun?
0: Yurt dışında oynamış mı?
1: Oynamış.
0: Oynamış.
2: Hocam.
0: Tugay Kerimoğlu.
1: Hocam.
0: Yardımcı hoca olarak bilmem ne olarak. Avrupa'sı var 10 yıl.
1: Niye oynamasın hocam Tugay Kerimoğlu?
2: Hocam aktif ya. Olan hocalarımız var diyorum sana. Aktif olan, bilgileri taze olan, ya günden sporu takip eden hocalarımız var.
0: Televizyonu. Abi yağmur yağıyor. Yağmur gibi goller geliyor. Ya,
2: ateş sönmüş.
1: Sönmüş.
2: Ateş sönmüş. Ateş yok. Ya yediğimiz
0: gollere baksana. Ya bir de şuna bak arkadaş, şuna bak. Ya şunun pişkinliktir ya. İstifa etmeyi düşünmüyorum.
1: Abi.
0: Böyle bir şey var mı ya?
1: Abi. Şöyle bir abi.
2: Şey mi?
1: Baba abi.
2: Rakamları mı göstereceksin?
1: Ah, abi yazsaydım kesin abi.
2: Euro'yu mu göstereceksin?
1: Hocam. Şıkır şıkır konuşalım hocam.
2: Euro'yu mu göstereceksin?
1: Yazıldı buraya ya, hocam. Sen giden mi hocam?
0: Ama bir de şey var.
1: Hocam Türk milli şu anda.
2: Biz herkes zengin ediyoruz ya.
1: Bu bir. İkincisi ne? Şu anda yerli bir hoca olsaydı ne yapıyorduk?
0: Oo.
1: Allahu Ekber. Oo,
2: yerli bir hoca olsaydı var ya ne olur değil mi?
1: Kaç gitti. İstifa eder ne yapardı bize biliyor musun?
2: Hiçbir şey
1: istemiyorum. Tüm alacaklarımdan
2: vazgeçtim derdi.
1: Bizim adam gramına alacak bütün parasını. Aynen. Kimin parasını alıyorsun kardeşim sen?
0: Ya bir de.
1: Sen
0: bir
1: kimin parasını
0: bir
1: alıyorsun?
0: Bir de şu var bak. Bu milletin parası. Bir de şu var. Anladın.
1: Abi gelenin geçen şeyiz ya. Ya Türk milli takımını oynuyorsanız diyor ya, Avrupalı böyle yapıyor ha. Ya, tamam onu 3 puan yazın. Abi Avrupalı böyle düşünüyor artık biz abi.
0: Negatif veya pozitif düşünelim şimdi. Şimdi biz İtalya'yı 4-0 yenseydik.
1: Bunu konuşalım.
0: Bir dakika, maçtan sonra o stadın etrafı ne olurdu? Bir dakika mikrofonlar ne olur mikrofonlar? He, kimle konuşurdu? Herkes konuşurdu.
2: Federasyon başkanı gitmez.
0: Ya yani. Sen takımın sahibi kaçıyor.
1: Takımın sahibi ikinci yere tribünleri terk ediyor.
0: Ya takımını bırak kaçıyor ya. Takımın sahibi takımı bırak kaçıyor.
1: Bir esver. Türkiye'deki maçlara hakem atayan merkez hakem kurulunu
0: geleceğiz.
1: Bir daha geri bitireceğim. Yani bir yere bağlayacağım. Gelecek. Onu sabah gözaltına alınıyor. Abi,
0: bak.
1: Abi şimdi futboluna sağlam bir bağırsak temizliği gerekiyor.
0: Abi, Türkiye abi. Futbol Federasyonu

0: Radyosu'nun başkanı Bursa'da olan maçta kaçıyorsa bence şunu da yapmalıydı. Giderken aşağı inecekti yedek kulübesine.
1: Ya dört kağıdı mı alın?
0: Yok yok. Yedek kulübesine inecekti. Mantelacı inecek. Ben gidiyorum, gel kardeşim. Beraber gidelim.
1: Beraber A4 kağıdı.
0: Adamı niye bırakın orada? İşte onu da al abi. Onu da götür. Onu da götür. Alın yazısı değil mi? Yazısı
2: değil mi? Babana rahmet. Babana rahmet.
1: İçin gelseydi o stadın girişinde köşede var kulüp müdürlüğü. A4 kağıdı var iki tane.
0: Yok yok, gerek yok abi. Hocam. Mantelacı adamı ezdin mi? Adamı ezdirdin mi? Bıraktın mı?
2: Hocam şu kağıt niye yırtıldı? Adam şıkır şıkır. Hocam beni gönderin ama sözleşmemi alırım diyor. Elin adamı öyle bir
0: şimdi sözleşme. Hocam
2: bitiriyorum. Adam sözleşmeyi imza atarken öyle maddeler vardır ki senin olsaydın tamam derdik. Üstüne gelirdik derdik ki hocam alacağın yok. Sen de aynı memleketli misin?
0: Bu hoca
2: kuruşu kuruşunu alın.
0: Ayasayı çalıştırdı. Başarılı oldu, başarısız
2: oldu. Çıkarken ne dedi biliyor musun hocam sahada çıkarken? Cim bom bom.
0: Ya.
2: Cim bom bom. En büyük cim bom bom. Vallahi dedi. Aç baba. Ezel bulur. Ezel. Hoca İtalya çıkarken cim bom bom diye bağırdığı görüntü
0: bir
2: var.
0: Bir tane Adana Spor'u çalıştıran Alman hoca vardı. Önce Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Sonra Adana'yı çalıştırdı. Löv löv.
1: Löv.
0: Bak Fenerbahçe'yi çalıştırdı.
2: Yaptığın çalışmalara inanıyorum demiş hocam. Duydun mu? Açıklama altta okur musun hocam? Montella istifa düşünmüyorum, yaptığım çalışmalara inanıyorum. İnanıyormuş hocam.
0: İnanıyormuş, bravo. Evet,
2: maşallah.
0: Şimdi Löw Fenerbahçe'ye çalıştırdı.
2: Evet.
0: Fenerbahçe'den gitti Adanaspor'a. Adanaspor'dan başarısızlıkla kovuldular. Nereye gitti biliyor musun? Alman milli takımı.
2: Alman milli takımı.
1: Evet.
0: Ya bizde ne kafa varmış ya?
1: Hocam dünya şey kupa mı kazandı öyle bir şey ya? Avrupa kupasını kazandı.
0: Ya abi Fenerbahçe'den kovuluyor. Adanaspor'a gidiyor. Oradan da kovuluyor. Oradan gidiyor Alman milli takımına. Ya biz futbol dehasıyız abi ya.
2: Dehayız abi biz.
0: Allah Allah.
2: Dehayız. Bir de dehamız Montella hocam.
0: Hocam 4 maç kaldı. Ne diyeceksin?
2: Şine bak, ekmeğine bak hocam. Gel Mersin İtman Yurdu'na ya. Ekmeğine hocam, bak diyeyim, hocam.
1: Şarkı bitti ya.
0: Bitti mi?
2: Bitti.
0: Geçmiş olsun.
1: Yani
2: ne kadar takımlar. Bu arada bak. Ağlanacak halimize tebessüm ediyoruz abi biz.
1: Ama
2: abi böyle bir şey var mı ya?
1: Söyleyeyim. Bazı gerçekleri de kabul etmek lazım. Oyuncuların performansı.
0: Hocam ne bak şimdi oturak ağlayak mı?
1: Yok. Oyuncuların performansı.
0: Ne yapayım orada şimdi git.
1: Performansıyla diğer takımların performansını kabul etmek lazım.
0: Bursa'daki 45 bin seyirci ağlıyor. Şimdi
1: Fransa'yla biz girdiğimiz.
0: Gülüyordur hocam.
2: Şimdi bir değilsin de. Bak bir
1: İtalya'yla
2: değilsin de.
1: İtalya'yla dün akşam bir değiliz. Ama şimdi bak Belçika'yla da maçımız var. Bak Belçika dün akşam Fransa'yla oynadığı maçta son 89'da mı? 89-88'de hocam 1-0 aldı Fransa.
0: Bak.
1: Olise bir topu bir aldı tek başına.
2: Hocam sen bu ruh haliyle, bu hocayla
1: değil,
2: sen
1: işte bir kan değişikliği
2: bunu
1: lazım.
2: Kazanacağını düşünüyor
1: yok,
2: musunuz?
1: Yok, mümkün değil.
2: Bu futbolla şey kazanacağını düşünüyor
1: kazanamayız
2: musunuz?
0: İçeride biz bir an maç yapacağız. Belçika'da nerede oynayacağız?
1: Deplasmanda.
0: Deplasmanda geçmiş evet olsun.
1: Hocam yanlış bir şey söylemeyelim. Ben
2: peşi. Abizler hocam. Abizler hocam bana bak. Peşi.
1: Hocam biz kendi aramızda iş yerinde puan veriyoruz.
2: Abi bana
1: bir arkadaşımız
2: sor he. Ne dedi
0: şimdi hocam?
1: En fazla ya 0 puan ya 2 puan dedi. Ya olur mu dedim. Ben 3 puan verdim milli takıma. 3 puan
2: ben de 0 verdiydim.
1: O ya 2 ya 0 dedi.
2: Ama ben ne kadar acı bir durum.
0: Hocam
2: yaşadığımız ülkenin, aidiyet duyduğumuz ülkenin milli takımına güvenmediğimiz için
1: i̇şte
2: bir
1: ya,
2: diyemiyoruz,
1: yani
2: sıfır diyemiyoruz ya.
1: Gerçekler acıdır ama maalesef inanmak zorundayız.
0: Mersin İtman Yurdu konuşalım.
1: Evet.
0: Ondan sonra da
1: şey Belçika ile deplasmanda hocam.
2: Deplasman.
1: Ayın 10. ayın ikisinde yani tamam. Ekim'in ikisinde.
0: Ondan sonra da Merkez Hekim Kurulu'ndaki olan olaylara geçeriz.
1: Evet.
0: Evet değerli izleyenler, Mersin İtman Yurdu evinde rakibi sayılacak Diyarbakır Spor'u 2-1 gibi skorla geçti ve puanını 6 yaptı. Bu hafta da Kırıkkale'ye puan ve puanlar için gidecek. Abdullah hocam ne diyorsun?
1: Hocam işler yolunda gidiyor şu anda. Mersin İtman Yurdu'nda onu söyleyebilirim.
0: Havalar iyi.
1: Havalar iyi. Futbolcu antrenmanları birkaç defa
0: katıldı.
1: Gittim izledim. Takımda bir hava var. Gerçekten idmanda isteyerek idman yapıyorlar oyuncuların hepsi. Hem yönetim orada. Yani yönetim herhalde bütün antrenmanları kaçırmıyor. Başkan da geliyor antrenmanlara. Hava iyi gidiyor. 6 puan. Türkiye Kupası devam ediyor. Türkiye Kupası da var. Devam ediyor. Ben deplasmanda yine yani başarılı bir sonuç, yani puan ve puanlar alma
0: bekliyorsun
1: bekliyorum ya.

0: Puan ve puanlar alma takım şöyle ihtimali var.
1: Maç maç üstüne koyar.
0: Şöyle takım oynadıkça formun buluyor.
1: Üstüne değil mi?
0: Tabii, ben çünkü geç başlandı. Sen de biliyorsun. Evet. İdman Ordu sahaya
2: abi,
0: çok
2: bir,
0: geç geldi.
2: Bir virgül versene abi. Yani, maçın görüntüsü bak. Abi.
0: Yani performansı bu takım şey maç yaptıkça
1: abi,
0: performansı
1: maçı izledin mi?
0: İzledim hocam.
1: Peki hakemi nasıl buldun?
0: Hakem iyi hocam.
1: Hakem iyi değil hocam.
2: Ben beğenmedim.
1: Hakem tam ev sahibinin arasında hakem. Hakem ev sahibinin. Ben bu hakeme 5000 ceza veririm.
2: Verdim zaten.
1: 5 de ben vereceğim.
2: 5 de verdim.
1: 5 de verdim.
0: Akıllı hakem hocam. Öyle diyelim.
1: Çok ben. Akıllı hakem. Tam ev sahibinin arasında hakem hocam.
0: Hakemin şeyini çok
1: öyle, öyle diyorum.
0: Onu görmek istemedim.
1: Öyle diyorum. Yani
0: hocam. İdman Yolu tarafından baktığın zaman hakem iyi derim.
1: Ben iyi derim. Hocam öyle diyor ya.
0: Fauller oynar.
1: Hocam ya oyna diyor, oyna devam, oyna.
0: Devam, devam. Oyna, oyna, oyna.
1: Ha, iki tane kırmızı kart var. Çok doğru. Abzer.
0: Evet.
2: Çok benim doğru. Abi ben cahilliğime verim.
1: Hem
2: ben
1: orada hem orada.
2: Detaylı göz izleyemediğim için.
1: Orada yerde
2: durdu. Yanlış bir paylaşım yaptım ben.
1: Ha, bir şey var, acemiliği var hakemin. Bir de elini cebine attı değil mi?
0: Evet.
1: Biz dedim eyvah, biz iki gidiyor. Eyvah dedik, orada bir kartı çıktı elini
0: cebine. Tamam, çıkarttı herhalde.
1: Sonra baktım elini aldı kartı. Ya abi yapma bak onu. Elinden o kartı alırlar.
0: Alırlar.
1: O şey hakem var mıydı?
0: Abdeniz Ateş Bitti.
1: Onun gibi alırlar elinden kartı.
0: Gezdirdiler öyle.
1: Ondan sonra sen...
0: Trabzon maçında gezdirdiler
1: öyle. Simit olursun abi, yapma bunları. Ama tam bizi maçlara böyle hakemle gelsin abi.
2: Bu doğru ama yani ne kadar sağlıklı olacak benim...
0: Şey diyorum, ben devam etmek istiyorum. Şimdi evet. Takım oynadıkça formu buluyor. Belki iki hafta sonra... İstenilen seviyeye gelir.
1: Şimdi ama şöyle bir şey var. Çıkartayım ben istatistiği size. Hemen yorumunuzu yapın.
0: Bir notu daha. Geçen hafta başkanın da katıldığı Macit Ucan testlerinde altyapı sezon açılışını yaptılar. Bütün kategoriler.
1: Evet, evet.
0: Sen de sosyal medyada yayınlamıştın.
1: 5 tane evet.
0: 5 kategoride altyapı. Altyapıda da çok ciddi anlamda bir sporcu
2: vereceğim şeyi
0: var.
2: Şimdi.
0: Gerçekten
1: var mı?
2: Var.
0: Yani vereceğim. İyi bir altyapı iyi bir A takım doğurur. Hepimiz biliyoruz.
2: Adamsın abi.
0: O yüzden şimdi altyapı önemli.
1: Şöyle diyeyim, Bektaş sana geleyim.
0: Sahayla ilgili sorunları var.
1: Sahayla ilgili?
0: Sahayla ilgili yani tesis anlamında biliyorsun Mersin Mayordu'nun kendi tesisi, kendine ait tesisi yok. Kendine ait tesisi yok. Maçlı Hocan tesisleri Büyükşehir Belediye'nin. Koray'dın, Toroslar Belediye'nin.
1: Şey şimdi Azıhsancar yapılıyor.
0: Şimdi şöyle, sahayla ilgili tesis var. Her seferinde antrenman yeri değişiyor. A takım Macit Ucan testlerinde antrenmanını yapıyor. Ama altyapıyla ilgili söylüyorum.
2: Ezel Abuzer özelliği ver, tamam.
0: Onlar da ben altyapı koordinatöründen şu bilgiyi aldım. Belediyeden bir tesis almışlar. O bugün yarın açıklayacaklar onu. Onu açık kendilerinin açıklaması daha doğru olur.
2: Abuzer abi yani.
0: Yenişehir bölgesinde. Yenişehir bölgesine bir tesis almışlar. Antrenmanlarını orada yapacaklar.
2: Abi bu
0: çünkü
2: çok...
0: antrenman tesisi önemli.
2: Çok önemli.
0: Önemli yani.
2: Çok önemli.
0: Ama işte Koca Çınar Mersin Mayurdu'nun tesisi yok hocam.
2: Olur mu öyle bir şey?
1: İkinci de soruyorum. Kırklareli Mersin Mayurdu, Mersin Mayurdu Osmaniye, Adana Spor Mersin Mayurdu, Mersin Mayurdu Yozgat, Yeni Malatya Mersin Mayurdu, oradan 3 puan aldık. Şu 4 maçtan Mersin Mayurdu kaç puan çıkarır? Bak Kırıkkale Mersin Mayurdu.
2: Şimdi Kırıkkale'yi
1: Mersin Mayurdu Osmaniye, Adana Spor Mersin Mayurdu, Mersin Mayurdu Yozgat.
0: Hocam not alacaksın mı bunu?
1: Alacağım.
0: Kayıtlara geçecek.
1: Geçeceğim hocam.
0: Tamam.
1: Veteriner var hocam. Kayıt.
0: Tamam. Söylesin şöyle, Hacı Bektaş. Söyleyeyim.
1: Yeni Malatya'dan 3 puanımız var. O bitti.
0: O matematik şey. Şöyle, otomatik.
2: Bir takım olamadı Kırıkkale. Kırıkkale çok büyük düşüncelerle başladı. Bak çok büyük düşüncelerle başladı. Kendi segmentindeki fikstürle kendi dişindeki takımlarla karşılaştı. Ve ne yazık ki üst üste gelen bana göre bu ligin kötü kadrosu olmayan bir Kırıkkale var. Kimse çantada keklik bir Kırıkkale beklemesin bu hafta. Onu size söyleyeyim. Kimse çantada keklik bir Kırıkkale beklemesin. Ben bir puanın çok iyi bir puan olduğunu düşünüyorum. Ve takımımızın oradan galibiyetle gelmeyeceğini düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Kırıkkale takımının çıkışının Mersin İdman Yurdu olma ihtimaliyle alakalı çok ciddi hamleleri olacak. Kırıkkale takımının olduğu yere bakarak Hiçbir taraftarımız spor

0: yorumcusu ona göre hamle yapmamalı. Bu hafta olası bir, onların problemi gerçi, bu hafta olası bir mağlubiyet ve beraberlikle Kırıkkale'nin bu hocası da gider.
1: Evet.
0: Kırıkkale'nin bu hocası da gider.
1: Kalemi kırılır hocam.
0: Kalemi kırılır. Hocanın çıkış maçı, bunu söylemeden skor vermek istemiyorum.
2: Ben tamam, Kırıkkale maçını ümidi kestik abi. Tamam, kestik.
1: Ya ben de bir puan diyorum.
0: Tamam, ben çok iyi bir puan abi.
2: Ben söylemedi Osmaniye.
0: Osmaniye takımı bu
2: o zaman yer, şöyle konuşalım mı?
0: Konuşalım hocam.
2: Ezer bir numara görüntüyü ver.
0: Ver hocam.
2: Ver oradan, oradan gidelim.
0: Yani hocam, kimse çantada keklik görmesin.
2: Yok, ben de
0: öyle bir futbol yok.
1: Deplasmanda oynuyor.
0: Ama abi deplasmana gidiyorsun.
1: Deplasmanda oynuyor, söyle, kolay değil.
0: Kolay değil, değil abi.
2: Maç sonrası ve puan durumu. Buyurun Bektaş Bey, şimdi Bektaş'a geliyor. Onun üzerine tam net konuşabilirsiniz. Bir numara görüntü. Abi bir görüntü dedim mi?
0: Erciyes 38-2 Kırıkkale 1. Bak bak.
2: Buyur abi.
0: Dur abi bir dakika. Erciyes sanırım 2-0 öne geçiyordu. Son dakikalara kadar direnen Kırıkkale birinci golü, bir gol buldu. Direndi. Dikkat ettiysen adamların fikstürü hep Şampiyonlar Ligi'ydi. Dolayısıyla
1: zorlu rakip,
0: zorlu rakiplerle ve kendi dışında rakipler vardı. Hocam Kırıkkale'den bu takım puanla dönerse, sen bu hafta paylaşım yapmıştın ya, Mersin seriye mi bağlayacak? Vallahi seriye bağlar. Çok fazla gider.
1: Evet, havayı alır.
0: Havayı alır.
1: Havayı alır.
0: Karaman 0, Ağrı 1. Ağrı dediğin takım 90 küsuratlara kadar direndi. 89-90 gibi şeylerde gol attı. Sonra maç bitti zaten. Kırşehir 4, Silifke 0. Konuşacağız Silifke'de. Beklediğim sonuç.
2: Sürpriz miydi?
0: Hayır hayatım, ne büyük sürprizi ya. Ne sürprizi ya?
2: Ne sürprizi?
0: Ne sürprizi ya? Niğde Belediye 2, Bitlis 1. İzledim maçı. Çok güzel bir maç oldu abi. Mersin İtman Yurdumuz 2, Diyarbakır Spor 1, Yeşil Yurt 8, Adana 0. Daha 1-2, Mazıdağ Fosfat 4, Osmaniye 1, Karaköprü Belediye 2, Yozgat Bozok 0. Evet hocam.
2: Kaç puandı bunun?
0: Bu sonuçlara göre Malatya Yeşilyurt takımı 12 puanı var. Lider aynı puanlı iki takım, Niğde Belediye ve Karaköprü Belediye, onları takip ediyor. İkinci ve üçüncü sırada. Dördüncü sırada ve beşinci sırada 10 puanlı Mazda, Fosfat ve Erciyes 38 takımları var. Altıncı sırada Kırşehir takımının 9 puanı var. 9 puanlı diğer 7. sıradaki Bitlis takımı var. Buradan sonrasını daha detaylı inceleyeceğiz. 8. sırada Adana Adalet Gücü Spor 6 puanı var. Temsilcimiz Yeni Mersin İtman Yurdumuz 9. sırada 6 puanı var. 10 puanlık Ağrı, Silifke Spor'un 4 puanı var. Osmaniye Spor'un 3 puanı var. Karaman 3 puanı var. Yozgat Belediyesi Bozok Spor'un 3 puanı var. 15. sıradaki Kırıkkale 1 puanı var. 16. sıradaki Diyarbakır Spor'un 1 puanı var. Adana'nın 0. 18. sırada Yeni
2: Mersin'in 1 puanı mı var?
0: Evet hocam.
2: Hocam ne olmuş şu takıma böyle ya?
0: Hocam işte olacaksa...
1: Hacı Bektaş da diyor ya, bu hafta da yenilirse...
0: Bir daha söylüyorum. Bak bir daha söylüyorum. Buradan 1 puan iyi puan.
1: Tamam.
0: Atı terletme lan altın bak.
1: Altıya yenilme maçı olacak.
2: Ya bunu sen ne yapacaksın?
0: Abo! Kebaplar gelir.
2: Hafta lokum getirecek mi?
0: O kolay iş.
2: Kolay iş.
0: Kolay iş.
1: Atom.
0: Atom da gelir.
2: Atom
0: da gelir. Ama
2: aslanlar
0: gelir.
2: Atom yiyeceğiz.
0: Ama.
2: Ama hocam fındıklı olmaz.
0: Hocam fıstıklı. Hocam bana bak hocam, bana bak. Bir puan iyi puan. Üç puan takımla o Kırıkkale'ye
2: hocam
0: havlu attırır.
2: Bir puan olsa ne getireceğim?
0: Ne istersen onu getireceğim.
2: Yok ayar verelim hocam. Bir sırf puan olmasa bir şey yok.
0: Bir şey yok.
2: Bir puan alırsa
0: atom getireceğim.
2: Atom fındıklı.
0: Tamam.
2: Üç puan alırsa
0: fıstıklı.
2: Tamam. Anlaştık hocam.
0: Evet
2: hocam.
1: Puanlarda anlaştık mı?
2: Şimdi hocam sana bir soru.
0: Sor.
2: Bu hafta maça gittik. Yine türlü bir protokol bomboş. Ne diyeceksin hocam?
0: Beni gördün mü sahada?
2: Hocam seni görmeme gerek yok.
0: Sen beni gördün mü?
2: Gördüm hocam. Protokolü soruyorum sana hocam.
0: Şimdi
2: niye boş? Bak şu yalnız bir kişi var biliyor musun? Sevgili Ali Kıratlı var.
1: Ali Kıratlı tüm maçlara geliyor.
2: Ve sosyal medyasını paylaşıyor. Ya sosyal medyasını paylaşıyor adam.
0: Tamam da abi. Ali Kıratlı iyi hatırlı hocam. gençlik evrelerinde bizim çok büyük değil abi bizim de.
1: İtmayın yani. Taraftarı.
0: İtmayın taraftarı bizimle birlikte taraftarlıkla dayak yemiş bir millet.
1: Aynen öyle.
0: Abi dayak yemiş bir millet. Aynen öyle.
2: Adam ya. Basket maçı var. Sayın başkanımız, belediye başkanımız saygıdeğer Vahap Seçer. Bütün basket maçlarında orada. Abi bir günde çıkken sayın başkanım.
0: Demek ki
1: biraz istenilen puana kavuşsun, ondan sonra mı gelmek?
0: Öyle olmaz hocam. Olur mu ya? Yani neyse, yani ben maçında, sen Yeşil Nironesi'ndesin ama.
2: Mersin, yani, Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyeler yani hepsi orada. Ya bu ne de gelin abi, bu da içeri takım.
0: Hocam peki Sayın Seçer'e gelene kadar

0: Akdeniz'de Akdeniz'de şey vardı.
1: Kim vardı?
0: Kayyum geliyor.
2: Kaymakam.
1: Bir iki geliyor.
0: Geliyor. Onu demeyelim, onu tenzih ediyorum.
1: Evet, kayyum
0: geliyor. Tezikte var mı abi?
1: Yok, hayır, hak getire.
0: Abi.
1: Hak getire ya.
0: Abi, herkes can derdinde. Şimdi karıştırma, yayınla söyle. Abi, herkes can derdinde.
1: O zaman girmeyelim
0: bu konulara. Bu konulara girmeyelim. Herkes yalnız,
2: gelir diye düşünüyorum hocam. Yani ben yalnız, destek olarak düşünüyorum yani.
0: Ben Avcı Hoca gibi düşünüyorum fakat iyi hatırla, seninle bizim geçtiğimiz yıllardaki Mersin İtman Yurdu'nun final maçında Eryaman'da bir Vahap Seçer gerçeği vardı. Hatırlı hocam.
1: Ya ben Vahap Seçer'e sitem etmiyorum. Sitem etmiyorum.
0: Şöyle.
2: Yani bir gelirse diyor takma daha bir kötü bir enerji verir diyor. Bir, şey abi, bir ateşleme olur diyor.
0: Çok büyük bir elzem bir durum yok ise, çok büyük olağanüstü bir durum yok ise ben Vahap Bey'in yerinde olsam her hafta maçlara gelirim. Ben gelirim. He 90 dakika hocam. Çünkü uzun bir periyot maç. 45 dakika varsa arası var.
1: Yani hepsini tanıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Ya Vahap Bey gelmiyor. Daire başkanlarından 3-4 tane
0: Vahap, kardeşim. Öyle olmaz o işte.
1: Niye?
0: Yok.
2: Ya Vahap Bey'in kendisi.
0: Şimdi bir dakika, bir dakika. Bir şey söyleyeyim. Sen şimdi şu programı yapmasın. Benim programımda ne işin var? Gelmiyor. Allah Allah. Gelmem ya. Yapmam abi ya. Öyle bir dünya yok abi. Yani senin burada olman lazım abi. Senin burada olman lazım. Hocam astrolist olacak ya.
1: Tabii hocam, Karayolları Bölge Müdürümüz maçlara geliyor mu? Davet edelim mi hocam? Bir davet edelim ya.
2: Yani
1: sevgili Karayolları Gelen Müdürümüz, bak Karayolları arkadaşımız burada.
2: Bölge
1: müdürümüz. Yolumcu, bölge müdürümüz. Sizi de lütfen.
2: Şimdi
0: hocam amca oğlunu çağırır gibi çağırmayalım burada.
1: Sevgili Karayolları Müdürümüz diyorum abi.
2: Şimdi bölge müdürümüz İlhan Aytekin. Sporu
1: seviyor, ben biliyorum, onun için söylüyorum ben. Hani bahsede uğraştım yani.
2: Kendisi de
1: hatta... Senin maçlarda gördüm ben, geliyor sporu seviyor yani.
2: Tanıştırdım hatta sizi.
1: Biliyorum evet. Hatta, yani orman bölge müdürümüz gelebilir.
2: Aynen, onlar da zaman zaman geliyor.
1: Bayındırlık müdürümüz gelebilir.
2: Destekliyorlar. Bak bizim
1: tesis yapıyor. Sağlık müdürümüz gelebilir.
2: Tesis yapıyor bize.
1: Ya biliyorum sporu sevdiği için. Ya orman bölge müdürümüz sporu seviyor.
2: Kesinlikle ya, oradaki spor kulübünü yaşatması demek... bu sporu sevmesi demek. O anlamına geliyor. İnşallah ileriki maçlarda tüm yerel bir yöneticilerimizi İdman Yurdu'nun maçında
1: görürüz. Bu hafta seyirciyi nasıl buldunuz?
0: Zayıf.
1: Zayıf mı? Hala zayıf mı hocam?
0: Zayıf abi ya.
2: Ya
1: sosyal medyada kaç kişi vardı?
0: Var mı 8 bin? 8,
2: 7. 7-8 bin.
0: 9 demedim bak. Hiçbirimiz 9 demedik.
1: Üçüncülükte en çok seyirci Mersin'de şu anda.
0: Abi biz Mersin'iz ya. Sen ne konuşuyorsun ya?
1: Doğru söylüyor adam.
0: Abi biz fosfat mıyız ya?
1: Doğru söylüyor. Ne diyeyim şimdi abi?
0: Osmaniye misin ya?
2: Biz Karaman değiliz.
0: Karaman değiliz.
2: Fosfat değiliz.
1: Tamam bak.
0: Biz abi yapma yani.
2: 1,5 milyon nüfusu var.
0: Şununla övünme yani. Benim en sinir olduğum şey.
2: 1,5 milyon nüfusumuz var ya.
0: 1,5 milyon nüfusum var. Konuşuyorsun.
2: Merkezde.
0: Yani üçüncülükte en çok şey. Abi işte hep böyle.
2: 25 bin kişilik
0: stadımız var. Mahmut'un gibi adamlar yüzünden böyle.
2: 25 bin kişilik stadda 7 bin kişi ölüyorsa.
0: Olmaz.
2: Az abi.
0: Az abi.
1: Ezel Bey 6 numaralı bir görüntü vardı. Otobüsle giden otobüs var ya otobüs. Bizim otobüs. Bizim otobüs gidiyor hocam. Mersin İdman otobüsü gidiyor. Sağ olsun Mersin'de iş adamları, gıdacılar, bir sürü isim veremeyeceğiz.
0: Ben veririm.
1: Gıdacılar.
0: Ver abi ver.
1: Evet bak otobüsümüz gidiyor
0: otobüs
1: abi.
0: Otobüs gidiyor böyle.
1: Yemek yemeye gidiyor hocam değil mi?
0: Ezel videonun tamamını ver ya. Sesini verme, tamamını ver. Futbolcu kardeşlerimizle beraber girdikleri. Yani.
1: Otobüs aynı yere gidiyor hocam.
0: Ezel restoranta girsin bu otobüs ya. Girsin bir şey olmaz ya. Takımımızı evet. O zaman şöyle söyleyelim.
1: O kadar verebiliyoruz.
0: He. O zaman şöyle söyleyelim sevgili hocam.
1: Şimdi burada açıklayalım da değerli izleyenler şöyle yani Ölü Bölü Spor programındayız. Tabii ki televizyonumuzda yancı kuşla düşünmek zorundayız. Bazı şeyler reklamlara girdiği için onları net şekilde veremiyoruz. Onun için de kusura bakmayın. Affınıza sığınıyoruz.
0: Bir şey söyleyebilir miyim
1: bir hocam? Bir de bir arkadaşım, benim kıymetli arkadaşım.
2: Mesajlar okuyor.
1: 5 numara görüntü verir misin?
0: Bayağı oldu.
1: Yeniden bir bayan takımı kuruluyor Mersin'de.
0: Öyle mi?
1: Evet. Yeniden bir bayan futbol takımı kuruluyor. Ali Kır. Mersin'in ender insanlarından Ali Kır. Hocam yeni bir bayan takımı kuruluyor. Hazırlıklar başladı.
0: Mezitli diye bir takım vardı zaten.
1: Bu başka bir bayan takımı kuruluyor hocam Ali Kır. Mersin futboluna yine katkıları devam edecek. Güzel kardeşimiz bir gazeteye beyanat vermiş. Ben de oradan aldım. Dedim kardeşim yolun açık olsun. Hayırlı olsun. Bir bayan takımını tekrar Mersin futboluna katkılarını sunacak. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim.

0: Ankara.
1: Bayan takımı dedim, biraz bayan kontrollü takım konuşuyor.
2: O da, o da lazım, o da lazım, o da lazım.
1: Tamam, söylemedim hocam.
2: O da lazım hocam. Teşekkür ederiz Zer Bey. Evet, Mersin Mersin diyeceğiniz var mı?
1: Mersin İtman Yurdu, bu hafta takımımıza başarılar diliyorum. Aynı zamanda bir şey söyleyeyim hocam. Sevgili şu otobüsün girdiği restoranattaki Ömer kardeşimize,
2: Ömer Pekmezci mi?
1: Ömer Pekmezci kardeşimize teşekkür edelim. Şöyle teşekkür edelim. Çok sağlam pirzola yedirdiği için, etleri yedirdiği için proteini aldı takım.
2: Öyle mi hocam?
1: Diyarbakır'da da iyi patlama yaptı hocam.
2: Pirzolanı mı şeydi hocam?
1: Tabii. O zaman en kısa zamanda...
3: Vitamin vermiş
1: hocam. Hocam en kısa...
2: Doğal Ömer Pekmezci pirzolacı mı hocam?
1: Evet hocam, pirzolacı.
2: Doğal takım vitamin. Komple 40-50 kişi aradı değil mi?
1: Hepsine...
2: Pardon, 70 kişi.
1: Hepsine... ağır, hocam restoranın ağırladı. Hocam bunu söylemek reklamsa reklamını yapayım ya. Kusura bakma da.
2: Sonuçta Mersin Bey'ordu ya.
1: Mersin Bey'ordu ya. Mersin hocam. Ve demek ki...
2: Abi de yaradı. Biz de burada katkı sunuyoruz hocam.
1: He.
2: O yüzden hadi şeyler diyeyim hocam. Ben
3: hocam sizden pirzola istiyorsunuz. Katkı sunuyorsunuz diye.
2: Yok hocam, ben pirzola.
1: Bana sor.
3: Sizden mi pirzola istiyorsunuz?
1: Yerim abi, ben yerim. Hayırdır ya.
2: Ben
1: etçiyim abi.
3: Vitamin mi? Vitamin.
1: Protein.
3: Hocam
1: protein alacağız.
3: İdman Yurdu 2-1 galip geldi siz.
1: Ben de galip gelirim hocam.
3: Enerjimi halka vermek.
1: Halka vermek lazım.
2: Şimdi biz burada ne yapıyoruz abi?
1: Amme hizmeti yapıyoruz. Kamu yararına çalışıyoruz ya.
2: Burada kaç saattir Mersin Mersin'de konuşuyoruz?
1: Abi 2 saatin her anında Mersin Mersin'de girebilir.
3: Program şimdi başına itibaren konuşuyoruz. Aynen. Evet.
1: Burada ortak noktamız İtman Yurdu.
2: Sevgili başkan, sevgili Mersin Mersin'de yazılı kuruyesi üyeleri, sizlere sesleniyorum. Bakın burada her şekilde olsa gireriz. Hiç önemli değil. Her şekilde gireriz. Ben de girerim. Avuz'a da girer. Bektaş da girer. Sada girmemiz değil, sada nasıl girdiğimiz önemli. Nasıl girdiğimiz önemli. Ya o protokol tribünü bomboş. Eğer şu Mersin'deki 16 yıldır burada spor programı yapıyorsak, biz de size burada emek veriyorsak, o protokol tribünde bu insanların da oturma hakkı vardır. Bunu bir kez daha gözden geçirin. Bir kez daha gözden geçirin. Yani bomboş protokol tribüne veya dolu olduğu zaman da bile futbolla alakası olmayan insanlar oraya geliyor, oturuyor, yapıyor. Biz spor adamları Mersin'e 40 yıldır, 45 yıldır, 50 yıldır hizmet vermişiz. Sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıları lütfen aşalım, aştıralım diyorum. Artık karar sizin.
1: Ezel, son bir şey var Mersin İtman Yurdu'yla alakalı. Evet hocam. Hocam bunlarla alakalı bir çift kelam etmek istiyorum müsaadeniz varsa. Buyurun evet hocam. Geleceğin Yıldızları A takım antrenmanında kulübümüzün bünyesinde kalsın Ezel, kaldırma. Kulübümüzün bünyesindeki futbol akademimizde gelişimlerini sürdüren 2009 doğumlu U19 takımımızın oyuncusu Hasan Arda Üstündağ ile 2011 doğumlu U16 takımımız oyuncusu Ahmet Mert İlhan ve İrşat Aga İnançoğlu gösterdikleri performans ve özverinin karşısında A takımımızın antrenmanına katılmaya hak kazandılar. Maşallah. Yöneticilerimiz ve altyapı antrenörlerimizin de yakından takip ettiği gençlerimizin A takım seviyesinde tecrübe kazanması kulübümüzün altyapıya verdiği önemin en güzel göstergelerinden bir tanesi. Gelişimlerini yakından takip ediyor. Gelecekte de Mersin İtman Yurdu formamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığımız bu kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum hocam. Gürsoy Hoca
3: olsun inşallah.
1: Gürsoy Hoca hocam, Gürsoy Hoca bu çocuklarda bir çıngı, işte o akşam Türk milli takımın üstüne yağan yağmura rağmen bir korun, bir ateşin olmamasından dolayı bir şey göremedik, doğru mu?
3: Evet.
1: Bunlarda bir şeyler görmüştür hocam.
3: Kesinlikle.
1: Hocam geçtiğimiz hafta ne dedin sen, Abuzer Hoca yoktu sahada. 17-18 yaşında Arda Arda diye yırttın kendini.
2: Bak.
1: Ne yaptı hocam bu hafta Arda? Bir penaltı
2: 14,
1: bir gol.
2: 14 numaralı oyuncu.
1: Hocam 17-18 yaşında çocuk.
2: Bak 14 numaralı oyuncu. Ben burada geçen hafta girdiğimde, yani şöyle diyeyim, yine oraya getireceğim. Bu sefer de 10 numaralı oyuncuyla, 10 numaralı oyuncu kimse bilmiyor, Oğuzhan herhalde. Bir de 99 numaralı Mehmet. Kardeşim, iki kardeşim, güzel kardeşim. Arda'ya bakın, kendinizi bir çekedin ya. Son 15 dakika oyuna girdin.

0: 2-1 galibiz. Skoru koruyacağız. Sahada yürüyorsunuz ya. Yürüyorlar hocam sahada. Arda yürüyorlar. Her tarafa basıyor. Abi futbolda basmak iyidir. Ağzına kadar basıyor hocam. Bas, rakibi döndürme.
1: Hocam bu çocuk, Allah ona sakatlık, kaza bela vermesin.
0: 35 yaşında
1: her hafta üstüne bir şey koyuyor.
0: Canının içine katıyor ya.
1: Hocam her hafta üstüne bir şey katıyor. Bu hafta penaltıyı yaptırdı. Bir de gol yazdı.
0: O şeye mesela...
1: Bu şeyde patladı ha. Bak kızıyordum hocaya. Attı bunu şeyde. Sen söyle. Ziraatta. Ziraatta attı bunu. Fırfır.
0: Şey bak mesela,
1: var abi, kumaş var çocukta.
0: Bu hafta mesela en başarılı kaleci. Bak çok iyi, başarılı. Tecrübeli kaleci. Bir örnek alın. 5 numara. Helal olsun çocuğa. Geriyi süpürüyor. Yapıyor. 77 numara. Bak bu hafta gayet iyiydi.
1: Hocam kırmızı kart diyen bizim
0: Bilgen.
1: Ona ne diyeceğim?
0: Bilmiyorum. Oğlum diz içmedi. Olur bunlar. Oğlum futbol içinde oluyor. Yapmasan
1: değil mi? Mesela baba yoksun. Oğlum
0: da bunu yok.
1: Hocam bu hafta yoksun bak.
0: İşte öfkede senin hakim
1: oluyor. Hocam bu hafta yoksun. Şey olur. Şey söyleyeceğim. Ya. Yani kontrol şunu deme bana. Kızmayın bana da. Ben böyle düşünüyorum.
2: Profesyonelsin ya.
1: Bu bir. İkincisi sen bu hafta takımını yalnız bıraktın, 10 kişi bıraktın. Tamam, rakip de kırmızı yedi ama abi elimizdeki imkanlar dahilinde.
0: Ama Diyarbakır takımı da abi çok gerdi bizi ya. Sahada çok gerdi abi.
1: Hakemle oynadılar ama
0: hakemle oynuyorlar. Hakem oynuyorlar.
1: Hocam peki bir şey söyleyeyim. Eğer maçın başında şeyin programın başında hakemi sordun ya hocam, yok iyi değil dedi ya. İronili de şeker anladın gibi. Sen. Tamam şeker anladın mi? Sen. Böyle bir hakem değil de etkilenen bir hakem olsaydı
0: maç çok farklı yere giderdi.
1: Hocam
0: maç çok farklı yere giderdi. Çok söyleyeyim, bunu teknik kadro da biliyor. Yönetim de biliyor, herkes biliyor. Tribün de biliyor. Farklı bir hakem olaydı maç farklı yere giderdi.
1: Hocam evet. Farklı bir hakem de olabilir. Yani lig uzun periyot. Dolayısıyla bana göre defansın
0: her zaman belki, bir hakem yakalayamazsın.
1: Defansın belki miysin sen? Sen defansın belki miysin? Yenemen olmaması gereken bir hareket bu. Dikkat ettiysen onun boşluğundan yenilen bir gol var. Ben sana söyleyeyim.
0: Ya oradan geldi. Bak, arka taraf boş kaldı.
1: Arka taraf boş kaldı.
0: Bildiğimiz gol acemice gol ha.
1: Çok acemice. Evet. Hocam çok fişeye de vurdu çocuk. Hakikat mıydı? Neydi çocuk?
0: Fişek gibi vurdu vallahi.
1: Çok
0: kalecinin yapacağı
1: var
0: ha.
1: Yaşı da var.
0: Kalecinin yapacağı bir şey yok o topa.
1: Nasıl yapacak hocam ya? Gelişini ayağı tam oturdu. Jak diye çaktı çocuk.
0: Ben sana dedim şimdi. Kerem Türkoğlu da top ayağına geldi.
1: Var mı oru?
0: Nereye vurdu Kerem? Tavana. Dağlara, taşlara. Bu nereye vurdu? Ağlara.
1: Şu Levent Kırca'nın bir meşhur skeçi var hocam. Biliyor musun sen?
0: Yapma.
1: Devre arasında şeye gidiyor.
2: Soyunma odasına.
1: Soyunma odasına gidiyor. Yayıncı kuruluşa evet. Zarar vermemek için gerekeni yapıyor.
0: Hocam, şabada.
1: Hocam bunu Türkiye'de yapacak tek adam var. Yani Fatih Terim. Evet. Tamam şatapat yapsın demiyoruz, anladınız.
2: O yok
1: artık. Hocam, bir şey söyleyeyim. Oğurla en kötü bir puan alırdık biz buradan. Fatih Terim'le. Abi milli takım ayrı bir şey.
2: Evet.
1: Ayrı bir şey abi, anlatamıyorum cümle.
0: Mersin.
1: Çünkü ya, bak sıkıntılı konular, tam detaya giremiyorum abi.
0: Maç 30-35 dakikada 2-3 olur muydu?
1: Olurdu.
0: Olurdu.
1: Değil mi? Çok.
0: Bazen oyundan düşmüyor mu? Takım düşmüyor mu hocam? Bazen düşebilir değil mi?
2: Hocam. Duruyor böyle, duraklama dönemi oluyor.
0: Hocam yapma bak. Hiçbir şey bilmiyorsan koş abi. 99 numara, 10 numara. Ya abi son 15 dakika girdiniz ya. Ya orada yürüyorsun ya. Ya adama basmayı bilmiyorum abi. Döndürme adamı. Kademeye gir.
1: Hocam bu Arda. Ekmek de, çıkartır mı seni gelecek yıllarda?
0: Bir tane var hocam. Bir de Ege var.
1: Ege daha var hocam.
0: Var hocam, o da var.
1: Hocam.
0: İzle hocam bir gün.
1: Bana deme.
0: İzle hocam bir gün Ege.
1: Bütün maçları izliyorum.
0: İzle.
1: Bana deme.
0: Hayır maçı izle. Bak maçı tabii izliyorum. Ben bir maçı izliyorum. Bir de oyuncu izliyorum hocam.
1: Yani.
0: Mesela Arda hocam gitti mi? Mesela sen tamamen oyunculara bakarsın. Arda hocam neye bakar? Hem oyuna bakar hem hakeme bakar.
2: Aynen.
1: Doğru. Ben oyuncuya bakarım abi. Ben
2: oyuncuya da hakeme de
1: bakarım. Hakeme. Yani ha göz ucuyla da bariz bir
2: doğru hakem. Karar verdim vermedim. Ama tamam. Bakarım oyuncuya bakarım. Oyunculara
1: hocam işine, bu haftaki.
2: Dizilişine.
1: Bu hafta.
2: Ben şeyi söylüyorum hocam. Deplasmanda Kırıkkale ile eğer İdman Yurdu 3 puan alırsa gerçekten çok büyük bir havaya girer.
1: Girer.
2: Ve o saydığınız olduğunuz 4 maçı ciddi anlamda bir puan toplar. İçeride de Osmaniye'yi de yener.
1: Yener abi.
2: Yener. içeride Osmaniye'ye
0: evet,
2: girer.
0: Evet, İtmaylı'na.
2: Yani ciddi anlamda puanlarını toplar ve havaya girer diyorum. Deplasmana.
0: Oğlum ilk yarıyı bir takım ben hesapladım. Bu takım ilk yarıyı kaç puanla bitirir biliyor musun?
2: Kaç puan?
0: 17 puanla bitirir.
1: Allah'ım
0: 17'yi geçer yani. Garanti 17.
1: Yok abi 17 iyi ya.
0: 17'nin üstüne bak. Bak 17'nin üstü var 6 yok. Bak 17 alır. Bak 17 alır ilk yarı. Bak 17'nin üstü. %100 17 puanla bitirir. Bak %100 diyorum sana bunu. Bu takım %100 17 puanla bitirir. 19 da olabilir, 20 de olabilir, 22 de olabilir.
2: Evet.
0: Ben
2: hocam dediğiniz gibi.
0: Fikstüre baktım ben onu gördüm.
2: A takım başarılı.
0: Onu gördüm. Ben bunu yazdım.
2: A takım başarılı olduğu zaman bütün kente yansıyor değil mi?
1: Telefonunu alabilir miyim hocam?
2: Bütün kente yansıyor.
1: Silifke'ye geçmeden önce şu yorumu okumayayım.
2: Bütün takıma yansıyor.
1: Tamam okumayayım öyle.
0: İsimleri yorumları okuyabilirsin. Evet. Şey isimlerinde böyle yani.
1: Bir kere mahsus yapılan yorumları okuyayım ya.
0: Şeyden sürekli şöyle ya.
1: Okumam öyle.
0: Şeyleri yaygın ustan yani seyircilerden de şey oluyor, sıkıntı oluyor.
1: İyi yayınlar üstadlar, çok kelle gidecek, çok öyle yama milyon dolarların döndüğü yerde Türk futbolu ne halde yazmış kardeşimiz. Murat kardeşimiz demiş ki, hocalarım hepinizi çok seviyorum, iyi yayınlar diliyorum. Muntellerin istifa etmesini isteyen belli bir kitle var, bizden de selam olsun. İyi yayınlar üstadlar, sizi izlemek çok güzel demiş Ergün abi. Hacı Bilici, tanıyor musun hocam Hacı abi? Mahmut hocam.
0: Yok tanımıyorum. Çıkartabilirim ama şu an...
1: Hacı Bilici.
0: Bilici.
1: Oto Hacı Elektrik Keskin.
0: Tamam.
1: Ufuk Kaba, iyi yayınlar, selamlar, saygılar demiş. Erkan Adı Güzel'in selamları var. İnanç Keserler'in Erdemli'den selamlar göndermiş. Hakan Sarıkaya, Mustafa Babacan'ın selamları var.
0: Anladım. Yeter.
1: Çok yorum var ya.
0: Çok yorum var hocam. Şimdi hepsi yoksa program daha çok konularımız var hocam.
1: Evet hocam.
0: Silifke sporla ilgili 4-0 Kırşehir'e mağlup oldu. Neler diyeceksiniz?
1: Hocam Silifke'de sorunlar devam ediyor. Transfer yasağı, istenilen topçuların alınmaması, altyapıdaki kardeşlerimiz de çıkılması. Puan ve puanlarla tanışması Silifke'nin geçtiğimiz haftalarda çok güzel bir şeydi. Onu evet. Söyledik. Kendi segmentinin üstünde bir takım geldiği zaman mağlup olacağını herkes bilsin. Bir daha söylüyorum. Kendinden yani bu Silifke Mazda Fosfat'ı yenemeyecek.
2: Evet.
1: Bu Silifke Bitlis'le, Niğde'yle söyle abi.
2: Puanlar alamayacak.
1: Alamayacak. Alırlarsa ligde kalacaklar abicim.
2: Evet.
1: Bu bir daha söyleyeyim abi. Bu takım az önceki söylemiş olduğum takımlardan puan ya da puanlar alırsa ligde kalacaklar. Dolayısıyla şu anda Ağrı'dan alınan 1 puan, Karaman'dan alınan 3 puan, 4 puan toplamda Silifke için çok güzel bir sonuç bana göre. Bundan sonra Silifke ölçeğinde Adana'yı yenecek.
2: Evet,
1: Malatya zaten ligden çekildi.
2: Evet.
1: Diyeceğim şu ki bundan sonraki maçlarda Yozgat, Osmaniye, Adalet Gücü, ondan sonra bu Diyarbakır, Mersin.
2: Adalet Gücü'nden puan alırsa o zaman derim ki tamam.
1: Anladın değil mi abi?
2: Aynen.
1: Bunları yaparsan tamam. Silifke
2: yani
1: ikiyarda da hani şu şeylerin çözüleceğini söylüyorlar hocam. Borçlarla alakalı bir çalışma içerisine girdiğini söylüyor. Geçtiğimiz haftada bu 10 bin malda
0: açıklamalarda.
1: O çalışma ayakları yere basar. Lafta değil de hayata geçerse arada, transferin olduğu arada kritik noktalara yaparsa gelecekler. Çünkü lig çok uzun bir periyot. İlk 3-4 haftalık şey bizi kandırmasın. Bu bir süreç. Silifke'ye bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Silifke ile alakalı gelecek haftalarda daha netleşmiş şeyler konuşacağız abi. Ya ben öyle konuşacağım.
0: Hemen şunu da tamamla, Abdullah Hocam geçeceğim. Bu hafta kendi saha ve seyisi önünde Niğde Belediye olacak.
1: Zor maç abi. Niğde'den burada Taşkuş'a değer, Tuşkaş'a değer. Sen
2: sahada mı izledin?
1: İzledim, yok şeyde izledim.
2: TV'de.
1: TV'de izledim. Ya,
2: TV'de izledim.
1: Ben işim bu, ben çok seviyorum
2: abi. Niğde'yi seviyorsun.
1: Niğde'ye de gittim bu arada. Hafta sonra Niğde'deydim.
0: Gördüm öyle
1: sonra. Niğde'deydim. Ondan sonra bir gün sonra Nevşehir Kayseri yaptım. Senin memleketini yaptım. Cumartesi pazar yoktum. Bu cumartesi pazar yine yokum. Bu sefer de Antep, Maraş, Malatya hattındayım. 2 gün yine yokum. Geziyorum abi.
0: Çok güzel.
1: Orada oldun mu maça denk gelirsen

0: 90 dakika izleyemem ama 45 dakika izleyemem. Nide'yi takım abi.
1: Abi hocam sen ne diyeceksin hocam?
2: Ben de
1: Silifke.
2: Yani Silifke'nin özellikle maddi sorunların çözüldüğünde Silifke'nin hem ligde kalacağı hem de yükseleceği düşünüyorum. Ama öncelikle bir maddi sorunun çözülmesi lazım. Şimdi oynanan futbolla takımın gücünü de az çok izlediğimizden dolayı biliyoruz. Oynadığı futbolla biraz önce Hacı Bektaş'ın saydığı takımları mümkün değil. Zor yani. Bu çünkü gömlek üstte, o gömlek üstte olması sebebiyle eşit şekilde yarışamaz.
0: Bir daha
2: yani Niğde'de puan zor. Ben de zor görüyorum.
1: Zor görüyorsun.
2: Zor yani.
0: Ya, hocam istiyoruz.
2: Niğde ben istiyorum. Gönülden istiyorum.
0: Niğde yukarıda. Yeşil yurdun altında.
2: Yukarıda.
0: 12 puanı.
1: 4-4
2: ama Niğde çok, ben de birkaç şeyini izlemiştim. Saldırgan bir takım.
0: Saldırgan abi.
2: Saldırıyor yani böyle. Bizim Mersin'deki Kuvay Milliye gibi. Saldırıyor hocam.
0: Saldırıyor.
2: Böyle oynuyor futbolu. Yani ileride basıyor hocam. İleride basıyor.
1: Önde basıyor.
2: Önden basıyor. O yüzden yenerse çok
1: büyük. Önden çekişti hocam.
2: Önden çekişti hocam.
1: Önden çekişti. Sizin kız arkadan çekişti.
2: Yani o şey olursa, kazanırsa şey yani inşallah kazanır ama zor. Gerçekler kabul etmek lazım
1: evet,
2: inşallah.
1: Hocam.
2: Sorun bir an önce çözülür. Silifke'mizi de aynı ligde devam etmesini görürüz diyorum.
1: Takımlarımıza
2: başarılar diliyoruz.
1: Ve geçiyoruz gündemimize. Türkiye'deki bir skandal. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.
0: Yazıklar olsun.
1: Bu Türkiye'de bir skandaldır. Aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu'nun 7 tane üyesi de eski dernek başkanı da gözaltına alındı. Bunlarla ilgili görüntüler var. Onları görüntüler vereceğim. Bekleyin, onları okuyun. Sayın Bakanımız, Adalet Bakanımız.
0: Allah ondan razı olsun.
2: Sakın gülme.
1: Gerçekten Allah razı olsun. Onların gerçekten üstüne
0: çıkıyor. Şimdi masumiyet karinesini bilen adamlarız. Şu gözaltı sonuçları ve tutuklanma işlemi olduktan sonraki daha çok ağır şeyler söyleyeceğim gelecek hafta.
1: O zaman 4 numaralı görüntülerimizi verelim. Sayın Adalet Bakanımızın açıklamaları var, diğer açıklamalar var. Onları bir okuyalım. Onların üzerine yorumlarımızı yapalım. Biraz büyütürsen
0: hızlı bir şekilde okuyacağım.
1: Bunu büyütürsen biraz Ezel.
0: Evet.
1: Aşağı doğrayın. Sayın Bakanımızın açıklaması.
0: Evet, Sayın Bakanımızın açıklamasını okuyorum. Futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değeridir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir. Bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, abi not al.
1: Yaz.
0: Hocam not al. Hakem kurulunu konuşacağız. Hakem klasmanlarının oluşturulması nedir hocam? Hakemler olarak
2: hangi liglerde evet, hakemler
0: evet, kaçıyor? Bilmiyorum abi, ben tamam, öğrenmek istiyorum. Ben
1: kabul açıklayacağız.
0: Ben bilmiyorum.
1: Tamam abi, devam et.
0: Görevlendirme ve puanlama ve atama süreçleri. Ben bilmiyorum abi.
2: Açıklarım.
1: Sınav puanları.
0: Anlatın abi.
1: Tamam.
0: Kural sınavlarına müdahale. Kural sınavları ne abi? Müdahale ne olsun?
2: Sonunda yapılan sınavlar.
0: Evet abi. İlişkin iddialar incelenmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzde yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanlarındaki bilirkişi raporları HTS ve masak kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiş. Operasyonu düzenlendiğinde yapılan kişilerin isim ve soy isimlerinin aslarını burayı okumuyorum. Spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerin ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, ünvanı ve görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonu görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özveri çalışmalarını teşekkür ediyor. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek ve mücadele ve centilmenliklerine anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz diyor. Ezer, akabinde Mahmut Hoca ile Abuzer Hocama bu soruları sormadan sana bugün attığım iki
1: paylaşımı. Bunun devamı bitsin, onu yapalım.
0: Bitti bu kadar.
1: Yok, bir görüntü daha var.
0: Evet, tamam. Mahmut Hoca'nınki bittikten sonra benimkini de ayarla.
1: Evet. Evet, bunu da büyüte okuyacağım.
0: Bak. Evet.
1: Evet.
0: Ezer biraz büyüte. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre bazı hakemler objektif

0: objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldı. Bazı hakemlere sistematik şekilde görev verilmediği, bazılarının ise ayrıcalıklı muamele gördüğü öne sürüldü. Vay babam vay. Hakemlerin puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği iddia edildi. 2022 ve 24 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı belirtilirdi. 2025 yılında Riva'da gerçekleştiren kurul sınavında sorulara ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiğine sürüldü. Var mı hocam başka video? Başka
1: var, bir tane daha var.
0: Bir tane daha onu da ver.
1: Şu Almanlar.
0: Onları okumayalım.
1: Okumayalım. Geç.
0: Okumayalım. Okumayalım. Ezel benim sana attıklarımı at. Sonra Mahmut Hoca Gül'de iki tane görüntü var. Bugün eski hakemlerimizden ve mevcut. Evet hocam. Bu hakemimiz ne demiş? Ne demiş Ezel? Al abi, evet. Hakem Ali Tuna demiş ki, Türk futbolunda yapı var. Ben demiyorum hocam, Hakem Ali Tuna diyor.
1: Hakem Ali Tuna diyor.
0: Ben demiyorum hocam.
1: Ben demiyorum.
0: Bazı maçlara istenen hakemler atandı. Ali Tuna diyor hocam.
1: Evet, Ali Tuna.
0: Ben bu sisteme karşı çıktığım için yükselmem istenmedi. İşte hocam, can alıcı yer burası. Geliyor. Allah çıkartır hocam eğer bu doğruysa. Sınav kağıdım bana ait değildi. Yazılanların benim olmadığını görünce suç duyurusunda bulundum. Yapmayın.
1: Yapıyorlar hocam.
0: Hakemliğe geri dönmüyor. Bak. Bunları anlattım ama diyor. Beni hakemliğe geri alın diye istemiyorum ha diyor.
1: Bıraktı bıraktı.
0: Türk futbolu iyi yere gelsin ama ben hakemliğe de dönmeyeceğim diyor. Öbürünü ver Ezel. Öbürünü ver. Alta gel abi. Gel. Gel. Gel abi gel. Tamam.
1: Bu.
0: Dur abi.
1: Bu.
0: Kopar kafasını gitsin. Ne kafa koparıyorsun abi?
1: Hocam burayı konuşalım.
0: Abi kertenkele kafasını mı koparıyor? Ne koparıyor abi?
1: Hocam burayı konuşalım.
0: Tamam hocam kafasını mı koparıyor?
1: Hocam burayı konuşalım.
0: Hocam.
2: Bu şey mi? Bu nedir biliyor musun?
1: Oku hocam.
2: Güç seyirlenmesi.
0: Kafa koparsak kertenkele kafası kopartırsak hamam böşe.
1: Oku hocam.
2: Muz Cumhuriyeti.
0: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 kişinin klasman dışı hakem atamaları ve sınavlarda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla diyoruz hocam.
1: İddiasıyla.
0: Masumiyet karinesi.
1: Tabii.
0: Mahkeme sanatı olana kadar, tabii, tutukluluk olana kadar bir
2: sabitlenmemişse
0: iddia. Biz de iddia diyoruz.
2: Suçlu diyemeyiz.
0: İddia diyoruz.
1: Hayır, suçlu demiyoruz.
0: Tabii, suçlu demiyoruz. İddia ki bu ki yürütülen soruşturmada WhatsApp yazışmaları dosyaya girmiş.
1: Aleyküm selam.
0: Telefon.
1: İşte bunlar hocam.
2: Ezel ben sana bir şey attım.
1: Dur, devamı yok hocam.
0: Dur. Ezel onu ben bir okuyayım.
1: Devamını oku.
0: Dur. Hakem gözlemcileri, Ezel harikasın sen ya. Hakem gözlemcileri ve MHK yöneticileri arasında VAR hakemlerine ilişkin diyalog dikkat çekti. Dur. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı
2: Ferdi Karaburkun
0: cep telefonuna çıkan mesajlar. Kaldır yukarıya.
1: Bravo.
0: Kaldır yukarıya
1: neden
0: amca.
1: Neden çıkacak?
0: Kafa kopar kafa.
1: Ne diyor hocam?
0: Hamam böceği kafası koparıyor sanki bak. Listeden dörtlüyü çıkaralım. Dikkat edelim hemen çıkarmayalım. Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin.
1: Bak. O ben de tanıştım hocam. Evet. Madem eğilmiyor. Ona ilgili ben bir cümle kuracağım hocam.
0: Ezel aman yarabbim.
1: Bu ne hocam?
0: Ezel WhatsApp yazışmalarımın sevgili Ezel bana özelden yaz. Bana özelden yaz.
1: Bu ne hocam? Bu
0: ben vermedim bunu. Sen mi verdin Abizar hocam?
2: Yok, yoksa ben bunu vermedim. Sen Ezel benim sana verdiğim bir yine Ali Tuna ile ilgili.
0: Kopar kafasını ha. Kopartı kafa kopartırsınız.
2: Bir yorumcunun yazmış olduğu bir şey
0: kafa
2: var.
0: Kafa kopartıyor arkadaşlar.
2: Benim sana attığım WhatsApp'tan.
0: Allah'ın bir hesabı. Sizin hesabınız varsa Enfal suresi 33. ayeti kelime diyor ki sen plan yaparsın ama en büyük plan yapıcı Allah'tır Mahmut Altınbakır.
1: Değirmen de yavaş dönerim.
0: Değirmen he.
2: Tuzakları kurabilirsiniz diyor.
0: Kurabilirsiniz
2: ama
0: diyor.
2: Ama diyor sizin diyor en büyük tuzağı Allah'ın.
1: Bu arkadaşımız Ali Tuna
2: değil mi? En hayırlısı da odur biliyor musun?
1: Bu Ali Tuna değil mi?
2: Ali Tuna bu. Ali
1: bu
2: Tuna
1: arkadaş emniyet günü sizi
2: mi? Tabii. Şimdi onunla ilgili, bir yazı var.
0: Var mı?
2: Tabii.
0: Ezel ver.
2: Ezel o yazıyı ver biraz büyük.
0: Ver. Aa, hocam bu önemli bir konu. Bu kadar önemli bir konu.
2: Ne istenmiş bu arkadaşlar?
0: Ahmet Çakar. Evet. Ahmet Çakar.
1: Ali Tuna iddiası.
0: Evet iddia diyelim.
1: Ahmet
0: evet.
1: Çakar iddiası.
0: İddiası. Evet. Biz bir şey demiyoruz hocam. Ahmet Çakar Ali Tuna adlı Süper Lig yardımcı hakemi aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı teşkilatımızın bir elemanı.
2: Evet.
0: elemanı demeyelim de personelimiz.
2: Personel.
0: Bu çocuk başarılı şekilde Süper Lig'de bayrak sallarken Merkez Hakem Komitesi'nde bulunan Yunus Yıldırım adlı eski FIFA hakemi Ali Tuna'yı arıyor.
1: Allah Allah.
0: Sana bir okudun değil mi sen hocam?
2: Tabii biliyorum, biliyorum ben.
0: Sana bir bayan ismi vereceğim. Sen polissin, bazı evraklara, bilgilere ulaşma şansın var. Bir kadın ismi vereceğim. Bu kadın şu otelde kalmış mı diyor.
1: Allah Allah.
0: Allahu Ekber. Ali Tuna, bu iş illegal.
2: Direkt diyor.
0: Ortada bir savcılık isteği yok. Emniyet Genel Müdürlüğü üst makamının isteği yok. Ben sana bir bayanın şu otelde kalıp kalmadığının bu tarihte söylemem suç. Ben bunu yapmam diyor.
1: Bravo. Görevini sağladın mı?
2: Evet.
0: Ve bu arkadaş çocuk Ahmet Çakar'ın iddiası hocam. Evet. Ahmet Çakar'ın söylediğini alıyoruz. Ve bu arkadaş sınava giriyor, soruları yapıyor. Hakemlik yazılı sınavında kaldım diyorlar. Tuna, ya nasıl olur? Ben hepsini doğru yaptım diyor. Kaldım diyorlar. Ali Tuna, benim kağıdımı verin, kağıdımı göreyim. Hızlı ilerlet Ezel. Nasıl kalmışım diyor. Kağıt geliyor. Aa, bu yazı benim yazım değil diyor.
2: Kağıt hazırlamışlar hocam.
0: Adli tıptan rapor geliyor. Diyorlar ki imtihan kağıdındaki yazı karakteri Ali Tuna'ya ait değil.
1: Allah Allah.
0: Evrakta sahtelicilik ortaya çıkıyor. Azim, olay bitmiştir abi.
1: Böyle bir şey olamaz ya. İşte hocam, acemice bir davranış bu ya.
0: Hocam,
1: acemice bir davranış.
0: Acemice değil. Neydi biliyor musun? Bu güç zehirlenmesi.
2: Güç zehirlenme, ben söylüyorum.
0: Ne diyor? Kimse bizi ellemez. Biz burada arı kıran baş keseriz. Edin dedik, çaldığım düdük derler. 81 vilayette
2: sana bir
0: dinle, dinle. 81 vilayette de alt birim tabakalardan koca kafaları seçerler. Bu koca kafalar bunlara şak şak yapar.
2: Bize hizmet ederler.
0: Bize hizmet ederler.
2: Bize biat ederler.
0: Bize de biat ederler.
2: Bizim dediğimiz olur.
0: Bizim dediğimiz olur der ve sonunda
2: bizim dediğimiz hakem çıkar.
0: Sonunda da ortaya bu hadiseler
2: bizim
0: çıkar.
2: Bizim dediğimiz hakeme sen uymazsan
1: peki
2: ellen gider hocam.
0: Adam ne demiş?
2: Kafa kopar.
0: Kafa kopar. Ne koparıyorsun abi? Hamam
2: mesajıdır ya.
0: Ne koparıyorsun abi?
2: Karpuz mu topluyorsun?
0: Karpuz mu topluyorsun?
2: Peki,
0: sen insan harcamanın en kolay olduğu
2: hak hak
0: hak bu.
2: Hak yemek.
1: Sen şimdi
2: en büyük günahlardan bir tanesi.
0: Bu çok önemli bir konu abi.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsan senin merkez hekim bunu başkanı da bunu yapsa orada oturur musun?
0: Hocam dün aynı adam ikinci yarıda sahada selam aleyküm dedi gitti. Ben ne diyorum? Sen bana ne soruyorsun hayatım? Yani sen neredesin? Ben neredeyim? Mahmut Altın bakın.
1: Ben bak. Burada oturuyorum.
0: Ha, ben de burada oturuyorum.
1: Ben de
0: hadi soru soruyorum. Hocam, Türk milli takımında ilk yarıda kaç bin kişi vardı hocam dün maçta?
1: 50-55 bin kişi var.
0: Hocam. Var mıydı?
2: Var, var, var. Stadı.
0: 50 de.
2: Yani
0: İstifa dedi mi?
2: Dedi.
1: Oho.
0: Abi. İstifa
2: villayı dedi. Biz de isteriz dedi hocam. Villayı biz de istiyoruz ya, dedi. Bize verin, bize verin dedi villaları.
1: Şimdi peki bu arada o voleybol takımının kaptanına sorulan soruları sosyal medyada izlediniz mi?
0: Hmm.
1: Size demişler ne verelim? Ne istersiniz? Talebiniz de bizden. Bizde bir şöyle talebimiz yok. Biz vatan için, millet için, ülkemiz için bunu yaptık. Halkımız için bunu yaptık. Bizde bir başka, bundan başka bize en büyük
2: ödül. Sporcu alakalı bu işte.
1: İşte sporcu alakalı bu abi. Şimdi hocam, klasman oluşması.
0: Heh. Dur.
1: Soru soru gidelim.
0: Ben bilmiyorum.
1: Abi soruyor onu soru. Hocam klasman oluşması nasıl olur?
0: Hocam şimdi, benim anlayacağım şekilde anlar. Beni yorma hocam.
2: Anladım.
0: Türkçe mealini anlat abi.
2: Türkçe mealini.
0: Beni abi kafam basmaz.
2: Tek anlatacağım.
0: Tek. Şiir anlat.
2: Şiir gibi.
0: Şiir gibi. Benim anlayacağım. Benim kafam basmıyor hocam.
2: Türkiye
0: saat ilerledi ya.
2: Profesyonel ligde.
0: Hiç çalışmaz.
2: Hızlı geçeyim de. Türkiye profesyonel ligde müsabakaları yönetecek olan 2026-2027 sezon için, bu yıl için söylüyorum.
0: Evet.
2: Maçları yönetecek klasman listesi diye Türkiye Futbol Federasyonu sayfasına yayınlanır.
0: Evet.
1: Bu, neye göre?
2: Neye göre yayınlanır? Neye göre? Şimdi bir Süper Lig kadrosu var.
0: Tamam.
2: Bir Süper Lig yarımcı hakem kadrosu,
0: var.
2: Bir klasman hakemi var.
0: Tamam.
2: Havuz.
0: Anladım, şeklinde. Anladım.
2: Bölgesellik işte profesyonel lige geçiş.
0: Hepsi var.
2: Ligi maçı yöneten hakem kadroları var. Bu hakemler mesela yıl içerisinde geçmiş 2026-2025 sezonu için bu yıl terfi eden hakemler için yıl içerisinde kaç maça çıktı? 9 maça çıktı.
0: 5, tamam.
2: 10 maç yönetti. Not ortalaması kaç? 9,5 10 üzerinde. Yazılı sınavı kaç? Yazılı sınav oluyor yıl sonunda.
0: Tamam da iddia o ki yazılı sınavda
2: ben anlatayım.
0: Şöyle şeyler olmuş.
2: Anlatayım. Şimdi
0: o,
2: sen
0: olmayan anlatıyoruz. Evet.
2: Sınav, şimdi,

0: not ortalaması 9 maç. Maçın kategorisi ve zorluğu da önemli.
1: Tabii.
0: Bunlar hepsi artı puandır. Ben 9 yıl klasmanda hakemim.
1: Evet yaptım hocam.
0: Şimdi yazılı sınavda kaç puan aldı diyelim? 100 üzerinden.
1: 70.
0: 70 aldı. 70 zaten baraj.
1: Tamam.
0: Tamam. 70 aldı. 9. Bu adamın yaşı kaç? Örnek genç. Gelecek var diyor.
1: 30.
0: 30. Ondan sonra bu adamın tahsili ne?
1: Üniversite.
0: Üniversite. İngilizce derecesi
1: var.
0: Ne? Var.
1: Boyu bunlar, kaç?
0: Boyu kaç?
1: 80.
0: 1.80. Bu nedir? Bu adam ligde kalır. Bu adam ligde kalır. Bu adam ligde kalır.
2: Terfi olur.
0: Terfi olur.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Statü, kriter, talimat uygunsa
1: tamam.
0: Üst lige terfi
1: tamam
0: olur.
1: Kriterler uygun.
2: Peki hocam bir dakika dur. Oraya bir isim yaz. Hasan de.
0: Hasan.
2: Hüseyin de.
0: Hüseyin.
2: Afaki konuşuyoruz.
0: Evet.
2: Şimdi Hasan, bu yukarıda
0: mübarek
2: adam.
0: Mübarek isimler hocam.
2: He?
0: Hasan Hüseyin mübarek isimler.
2: Mübarek tabii. Evet. Tamam. Şimdi oradaki isim, üstteki kardeşimiz her şey tamam.
0: Kırtaları uyuyor.
2: Uyuyor. Alttaki de hafif uyumuyor.
0: Uyumuyor.
2: Alo olur mu?
1: He hocam.
0: Hocam işte burada
2: alo
0: anlatılmak istenen.
2: Hocam alo olur mu?
0: Olur. Olur hocam.
2: Ne dediler hocam?
0: Ya
2: bu Hüseyin biat etmez. Bizi dinlemez.
1: Kopar kafasını.
2: Kopar kafasını. Derler mi?
1: Derler. Şu sisteme göre
2: gitti.
1: Derler.
2: Gitti.
1: Ne geldi? Hasan.
2: Hasan. Bizim Abdullah var ya, biliyor Abdullah'ı.
0: Biliyorum.
2: Abdullah. Kopardılar kafasını.
0: Kafasını kopardılar.
1: Hocam.
0: Abdullah'ın Süper Lig'e.
2: Hocam. Abdullah Polat ya. Abdullah Polat.
0: Süper Lig'e önce hakemi olacaktı ya.
2: Süper Lig'e önce
0: hakemi olacaktı. Söyleyeyim. Belki Abdullah.
1: Ne arkadaşım?
0: Geçmiş dönemde biraz kırgınlığım vardır. Kızar mızar.
1: Ama bu hakikati ama değiştirmez.
0: Bu hakikat, kardeşim siz bu çocuğun hakkını yediniz ya.
2: Liva'ya çağırdılar mı?
0: Çağırdılar.
2: Liva'da muhteremin biri görüyor. Bektaş.
1: Muhteremin biri görüyor.
2: Mersin'de giden bir tane muhterem. İsmi lazım değil. Orada görüyor. Birine diyor ki bu diyor biatçı değil. Bu bizim dediğimize uymaz. Bu siz dediğimiz
0: demez.
1: Yapma be abi.
0: Fiziğimiz her şey yerinde.
1: Süper
0: Lig amca hakemi olur mu?
1: Vay
0: olur.
1: Babam vay.
2: Olur. İşte hocam
0: bir gözlemci bu mu? Bak bir gözlemci de söyleyeceğim.
2: Bak,
0: 14 yıl hakemlik yapmış.
1: Ya.
0: Bak 14 yıl. Yüksek lisans yapmış, doktorası var.
1: Allah'a emanet.
0: Eğitime bak.
2: Bak şimdi.
0: Bir anne okulda idareci.
1: Bak.
0: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda Mersin'de idareci.
1: Bunu tanıyor muyum gibi?
2: Eğitimci.
0: Eğitimci.
1: Bunu tanıyor muyum gibi?
2: Bunu söyle hocam.
1: Ali adı güzel değil mi bu ya?
0: Yok.
1: Ali adı güzel de o da gitti
2: hocam,
1: ha.
2: O da gitti o da.
1: Ona da temiz peşin yaptılar.
2: Kendine yardılar hocam.
1: Aldılar. Kopar kafasını.
2: Kopar.
0: Söylüyorum
2: kopar
0: hocam.
1: Alo. Kafa kapar. Kafa
0: söylüyorum. Kapar. Hakkını evet kardeş. Meme saldıran er.
1: Yaz söyle ya.
0: Meme saldıran er. Kardeşim bu adam gözlemci kadrosunda klasman gözlemcisi olamıyor. Niye? Biat etmedi diye. Niye? Riva'da malum şahıza selam vermemiş.
2: Arsız.
0: Vay be.
2: Dinlemez.
0: Vay be.
2: Otur deriz. Otur.
0: Kardeşim siz kahretsiz bu hakları kahretsiz yiye yiye ne olacak bunlar sonra?
2: Tut topu. Hani dedi Ali
0: yani
2: topu.
0: Ne olacak? Denler. Nasıl bunun hesabını vereceksiniz?
2: Topu atar başka
0: nasıl bunun hesabını vereceksiniz? Hadi bu dünyadan gittin öbür tarafa nasıl vereceksiniz?
2: Babası akşam çocuğu çağırıyor. Oğlum eve gir. Ali eve gir.
1: Girmez.
2: Ali topu at. Atmaz.
0: Hocam kimi aldılar biliyor musun?
1: Bak, İsim bu, verme onu verme.
0: Ben onu vermem. Kimi aldılar?
1: Bamyancı.
0: Hocam bak insanların çalışmasında hiçbir şekilde.
1: Ya bir şey demedim hocam.
0: Kamyoncu yapıyor. Benim orada da çalışanlar var. Şoför. Kamyoncu adam.
2: Ben bir şey demedim abi. Ben söylüyorum kamyoncu.
0: Ama sen git kamyon sür ya. Sen hakem gözlemciliği ya nasıl yapacaksın?
2: İşte terfi tenzide
0: bu. Peki o kişi ne yapıyor? O kişi ne yapıyor? O hakemleri izleyerek not veriyor ve notu da terfi için. Sen zaten klasman gözlemci kadrosunu biat kültürüne göre belirlemişsin.
1: Belirlemişsin.
0: Hakem listeni biat kültürüne göre gözlemişsin.
1: Tüm bunları anladın da, tüm şimdi bunları anladın
0: Hacı
1: da.
0: Bektaş,
1: üçüncü madde. Abi üçüncü maddeyi anlatın bana ya.
0: Şimdi ben
1: sınavlar, yazılı sınavlar
0: ağırlar olmuş ya.
1: Abi yazılı sınav ne abi?
2: Şimdi sınav oldu mu hocam?
1: Oldu.
2: Oldu. Olan sınav ne zaman açıklanır?
1: Bilmiyorum.
2: Sistem var değil mi?
1: Evet, sistem var tabii. Evet.
2: Hemen bastım düğmeye. Tırt açıklar. Kim kaç puan almış değil mi? Yayınlarsın değil mi sosyal medyada? Mesela bugün sınav oldu. Akşam 7'de. 2 saatte. Türkiye'de genelde seçim oluyor. Akşam saat 9'a seçim bitiyor.
1: 90 milyon ülke ya.
2: 9'a seçim bitiyor. Merkez hakem kurulu sınavı 3 gün sonra açıklanıyor. Niye?
1: Alo, operation. Operasyon var bu gece. Komando. Hocam biz komandoyduk. Operasyon var bu gece derdi. Göremiyor operasyon. Bile,
0: eski Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet Güvener döneminde Amerika'da yaşamış, online her şeyi Türkiye'ye getiriyor.
1: Adam gibi donanma.
0: Amerika'ya...
1: Burada donanma gelmiş hocam, bakar mısın? Bak, donanma gördün mü?
0: Çok donanma hocam, Süper Lig'de 6 tane maç
1: yönetmiş. Donanma gücü.
2: Donanma bak.
1: Hocam bu donanma gücü.
2: Hocam ben bir şey söyleyeceğim.
0: Ben en kalecisini söyledi.
1: Hocam şu şöyle kağıdım da gitti.
0: Donanma mı?
1: Evet bak hocam bir dakika, bir şey söyleyeceğim.
0: Onunla ilgili herhalde.
1: Hocam benim cahilliğime verin. Vallahi benim cahilliğime verin.
0: Notlarını
1: vallahi bakıyorum. Ha dur.
0: Şimdi şey söyleyeceğim.
1: Hocam dur sonra unuturum ben.
0: Ahmet Güvener.
1: Bu
0: MHK eski başkanlarından.
1: Bu MHK başkanı var ya bugün evet. Gözaltına alan.
0: Ferhat Gündoğdu.
1: Benim yaşım, ver şu kalemi ver. Ya benim tamam, yaşım 43.
2: Şöyle bir şey.
1: Dur hocam benim yaş 43.
2: Özür dilerim.
1: Ben 43 yaşındayım. Ben
2: özür dilerim.
1: Bu adamı Süper Lig'de kaç maç yönettiğini ya da üst liglerde maç yönettiğini ben hatırlamıyorum.
0: 6 maç hocam.
1: Allah razı olsun.
0: 6 maç.
1: Kaç?
0: 6 Süper
1: Lig. Aa,
2: bir şey diyeceğim.
1: 6.
2: Bir şey diyeceğim, araya gireyim hemen.
1: Hocam altı.
2: Sürekli zikretmeyelim.
0: Ya ben de bence de.
1: Tamam abi.
0: Şimdi şöyle altı. Diyeyim. Ahmet Güvener, eski MHK başkanı, Türkiye'de MHK başkanlığını yapıyor. Online sistem, yani şey, optik okuyucu sınav, değil misin ÖSS'ye?
1: Evet.
0: ÖSS'ye. Optik okuyucu sistemi hakemler sınavına ilk defa getiriyor. Eskiden farklıydı. Optik okuyucu. Sınav oluyor, akşam hepsinin sonucunu açıklıyor hocam. Şeffaflığı görüyor musun?
2: Görüyor musun?
0: Bir sınav oluyor. Bütün kitapçık ve optik okuyucu.
1: Artık o iş yok mu abi?
0: Hocam var, yine var.
1: Ya varsa abi adam
0: ama hiç zaman emin. Ama açıklıyorlar hocam ya, sınav sonucu.
1: Hocam bak.
2: Sayın hocam.
0: İşte orada.
1: Hüseyin Ali Tuna mıydı?
2: Hocam.
1: Ali Tuna mıydı?
2: Orada diyor ki. Güzel ülkemde, güzel vatanımda. Bak ne kadar şeffaf her şey. Devletimiz ne kadar şeffaf davranıyor bak. Seçim oluyor. Yayın yasa olmazsa 6'da bitecek her şey. Yayın yasağı olduğu için 8'den sonra yavaş yavaş değil mi? Ne yapıyor? Hangi partimiz kazanmışsa, hangi belediye başkanı kazanmışsa hocam, belli oluyor.
0: Bak,
2: ama bu şeyde, Merkez Hakem Kurulu'nun sınav sonuçları 3 gün sonra açıklanıyor. Ondan sonra 3 gün sonra da ekstra geliyor hocam. Biraz sorun var diyor sistemde diyor.
0: Ne diyorsun? Seçim diyorsun değil mi? Seçimde herkes, bütün siyasi partilerin temsilcileri var değil mi?
2: Evet. Ondan sonra temsilci var.
0: Hocam bir güç Merkez Hakem Komitesi'ne kim hesap sorabiliyor? Terfi tenzih ile ilgili bu şikayetler olmasa kim hesap sorabilirdi?
2: Kimse sormaz hocam.
0: Ahmet'i Mehmet'i düşürdü, haksızlık yaptı. Kim hesap sorabilir hocam?
1: Cevap verin.
2: Ben sana bunu söyleyeyim.
1: Cevap verin bir dakika.
2: Abdülkadir Bitigen FIFA'dan geliyor, UEFA'dan maç yönetiyor. Uçakta uçuyor, daha inmiyor İstanbul'a.
0: Hakemliğini bitiriyorlar.
2: Hakemliğinde mesaj geliyor, bak dinle. Sayın Nur hocam, hakemin bitmiştir. Neye göre? Kime göre? Niçin?
0: Ben bunu geçmiş programlarda söyledim. Bu adamı neye göre sen bitirdin?
2: Dur şimdi sana bir şeyler söyleyeyim.
0: Işledi?
2: Sana bir şeyler söyleyeyim.
0: Maç mı bağladı? Diyor
2: sana bir şeyler söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA testlerinde bu utanç verici bir davranış. Bu utanç verici. Biz ebe ve ecdatlarımıza saygılıyız değil mi?
1: Tabii ya.
2: Atamıza.
1: Tabii.
2: O generallerimize, şehitlerimize, gazilerimize, memlekete hizmet etmiş insanlarımıza her yerde. Budapeşte'ye gittik. Orada bile Budapeşte, Macaristan'da. Orada Türk büyüklerimizin resmi
0: var. Ben Rusya'da onu yaşadım.
2: Yaşadın mı hocam?
0: Milli duyguları yaşadım.
2: Bak, gittik. Bizi dünyada temsil eden, Dünya Kupası'nda düdük çalmış, şu anda UEFA'nın hakem eğitmeni nerenin başkanı?
0: Gürcistan
2: MHK başkanının Viva tesisindeki standını kaldırıyorlar.
1: Abi.
2: Standını kaldırıyorlar.
0: Bu kim ama, öfke ne ya?
1: Abi ama.
2: Kine bakar mısın abi?
0: Ben, kim öfke
1: ben,
0: ne oluyor?
1: Ben bir şey söyleyeyim.
2: Hataya bakar mısın?
1: Bana bir yorum yapsana abi. Hocam ben buna bir yorum yaparım.
2: Buna?
1: Abi orada zaten şeyi parçadan koptunuz. Bütünden koptunuz. Artık böyle kolları konuşuyorsunuz. Bence şunu konuşmanız lazım.
2: Bu memlekette
1: seversin sevmezsin. Uzağa gitmeyin. Seversiniz sevmezsiniz. Bunu not alarak ilerleyelim abi. Az önce programa bağladığın Vedat Tan.
0: Evet, Süper Lig hakemi.
1: Bir dakika dur. Az önce programa bağladın.
0: Evet.
1: Benim bir teşvikim mesaim yok. Şimdi ayva gediğindedir, çayını içiyordur.

0: Vedat Yüksel. Dur.
1: Evet.
2: Eski FIFA hakemi.
0: Hocam.
2: Mersinli.
0: Hocam. İkisi de Mersinli.
2: He, ikisi de
0: İkisi Mersinli. De bizim bölgenin yani. Çocuğu. İkisi de bizim bölgenin insanı.
2: Evet.
0: Abi. Bu iş. Bugün artık ne derler, reklam alacak ama işin vakkosu haline geldiler hakem harcama konusunda, görüyorsunuz. Biz bu işi, o zaman sustu bütün hakemler. Neden? Herkes bir gelecek kaygısındaydı. Vedat Yükseller, Bülent neydi?
2: Bülent Demirli.
0: Bülent, Vedat'ın yanındaki açıklamasında neydi? O Bülent miydi o? Bülent
3: MHK başkanı.
0: Yok, beraber Bülent, salona Bülent, geldiklerinde.
2: Bülent Demirli.
0: Bülent Demirli'yle girdiğinde orada tarihi bir konuşma yaptı. Açmak izle hocam, ben izledim geldim.
3: Ben izledim, evet.
0: Ben izledim. Arkadaşlar dedi Vedat Yüksel.
3: Bravo.
0: Arkadaşlar bravo, dedi. Bugün dedi benim başıma geldi dedi. Ama yarın dedi alayınızın başına gelmeyeceğinin kimse dedi garantileri yok dedi. Yıl 2020 o zaman 2000 kaçtı? Yazsınlar ya. 2008. Yıl 2026. Abizer baba. Bu memlekette alo sistemi sadece şimdi değildi.
2: Devam ediyor.
0: Ve şu anda nirvan oldu.
2: Hocam ben ne diyorum?
0: Şu anda
2: bu çocuklar haksızlığa vurup şikayet etmeselerdi bunlar yine çıkmazdı.
0: Yine çıkmayacaktı.
2: Ben yine buradan, herkesin yanına yaslanmalar kalacak.
0: Ben buradan
2: dışarıda o kadar masum insanlar
0: var ki. Bu memlekette ne Vedat Yükseller kaldı.
2: Halkı yenilmiş o kadar hakem
0: var ki. Ne Vedat Tanlar kaldı.
2: Bu konularda ben doluyum, biliyor
0: bak,
2: musun?
0: Bak ben bir şey daha söyleyeyim, yüzümdür diye söyleyeyim. Abuzer bilenler de gitti. Alt klasmanlarda, yani üst klasmana çıkamamış klasmanda olup da ismini zikredemediğim ve şu anda bizi izleyip de Türkiye'nin her yerinde izleyen dostlarımız var. Belki birçoğunun hocam kaderiyle oynadılar.
2: Kesinlikle.
0: Ha, ama hocam bak Enfal suresi diyor ki, az önce söyledim. Sen plan yaparsın ama diyor en büyük plan yapıcı diyor Allah'tır diyor. En büyük plan yapıcı Allah'tır. Planları bozuldu.
2: Evet.
0: O görüntülerle birlikte gözaltına alınmak kadar dünyanın en acı bir şeyi biliyor musun? Sen şimdi burada bir kişinin hakkını yedin. Hakkını, hukukunu yedin. Bu memlekette iyi hatırlayın. Hocam Gül'ün döneminde, sizin döneminizde hocam Süper Lig'e deve dişi gibi adamlar gönderdiniz. Hocam Dereliler vardı burada. Evet. Selçuk Dereliler var. Koray Genceller var.
2: Koray Genceller var.
0: Abi.
2: Hocam bak. Hocam Mersin'den bak. Erman Ercan Süper Lig yarımcı hakemliği yapmış. Erkan Dinç Süper Lig.
0: Erkan abi unuttuk.
2: Ondan sonra bak Sinan Abanozlar vardı. Geçmişi sayıyorum ben.
0: Vedat Tanlar vardı, Vedat Yükseller vardı, Selçuk Dereliler vardı. Yani, Koray Genceller vardı. Hangi birini sayayım abi ya?
2: Musa Erilmaz vardı.
0: Musa rahmetli, Allah kendilerini cennet eylesin.
2: Gerçekten bir jenerasyon vardı, bir ileride vardı, bir birlik, beraberlik vardı. Ama sadece Mersin için değil, Türkiye genelinde şöyle bir baktığımız zaman...
0: Hocam çok kaliteli isimler çıkardınız bak, ya.
2: Türkiye genelinde şöyle bir baktığımızda gerçekten hakem camiası birlik, beraberlik dağılmış vaziyette.
0: Dağılmış vaziyette.
2: Ve niye?
0: Adam kafa kopartacağım diyor, duymuyor musun
2: abi? Sen bir
0: yerde
2: çalışıyorsun. Sen bir yerde çalışıyorsun, hakemlik yaptığını düşün. Adaletsizlik oluyor. Hukuksuzluk oluyor. Sen orada durur musun?
0: Duramazsın abi. Çatlar ölürsün.
2: Bütün iyi insanlar ne olur?
0: Ve hocam bakın. Ve hocam ben buradan bu kamera mı benim Mahmut Altın bakın.
3: Evet.
0: Bu kameraya dönerekten ben buradan eğer samimiyse TFF Sayın Bakanımızla da buradan onun görev ve yetki alanında değil ama şunu söylemek istiyorum. Gencecik hakkı hukuku yenmiş. MHK tarafından bir gecede yaptıkları ne diyorsunuz hocam, o malum açıklandığı gün şey hazırladılar, dilekçe hazırladılar, dilekçeleri okunmadan çocukların kafasını yediler hocam.
2: 8 tane hakem hocam.
0: Çocukların kafasını yediler abi.
3: 8 tane hakemi.
2: Şeyi söyleyeyim ben.
3: 152 hakem.
0: 152 hakemden
2: ben
0: bahsediyorum.
2: Şeyi söylüyorsun. Ben
0: 152 hakemden bahsediyorum.
2: Ben Yüksel dönemindeki şöyle hocam, şeyi anlatıyorum.
3: Saat 10'da
0: açıklama yaptım.
3: Bütün hakemler
2: savunması istendi.
3: Savunması.
0: Abi bir tane savunma. Ondan hiçbir okunmadı.
3: Sabah saat 10'da
2: cezalar açıldı.
3: Kopya yapmıştı cezalar. 8 ay 12 ay.
0: Şimdi bir dakika, o savunmaları okunduğunu mu düşünüyorsun sen?
2: Yok.
0: Sen okunduğunu ben düşünüyorsun. Ben gidiyorum burada, durmayacağım ha.
2: Ben düşünmüyorum.
0: Aman ha. Yani ben gidiyorum.
2: Ya saat 10'da savunması, akşam 10'da mail atılıyor. Sabah 10'da
3: yanlış şey var bak.
0: Talimat
3: yanlış var bak. Terfi ve tenzihlerde 2022 2024 arası terfi eden hakemler inceleme alınmış. 2022-2024 arasında Süper Lig'e terfi eden hakemler inceleme alınmış.

0: alınmalı da işte bir de hocam sen hukuk işlerini bilirsin. Şey vardı hocam, sen hatırlıyor musun hocam? Proton diye bir arabamız vardı, hatırlıyor musun hocam? Şeyi hatırlıyor musun hocam sen? Sirt Jetba diye bir takım vardı hocam, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Onların maçları da incelenmeli.
1: İncelenmeli.
0: Ondan sonra bir şeyler de incelenmeli.
1: Bir de şey
0: Mersin,
1: var.
0: Mersin'e gelen takımların da maçları incelenmeli. Adana'da şey incelenmeli. Hocam,
2: ben şunu da anlamış
0: 81
2: değilim.
0: 81
2: Mahmut hocam.
0: Hocam.
2: Ben şunu da anlamış değilim. Riva'da TFF'nin tesisi var, tamam mı? Böyle belli bir yaşa gelmiş. Ya kardeşim git. Git
0: torun sev ya, zekarat halindesin abi ya. Ya abi ya. Git ya, namazını git, orucunu tut, umreye
2: git. Ya hocam, git abi, namazda ya. Oruçta işi olmaz.
0: Ben abi git ya, olmaz onların, biliyorum. Bir neyse.
2: Ya bir git ya, gidiyor Riva'da artık bahçıvanlık mı yapıyor?
1: Kamuoyunun bilgisini.
2: Ne yapıyor bilmiyorum.
1: Açıklanan bilgiler bugünden itibaren bütün Süper Lig hakemleri İstanbul'a çağrılmış. Savcılık ifadesi.
2: Acil toplantı.
1: Savcılık ifadesi.
2: İfade alın.
1: Faal hakemler. Faal. Bektaş'ım.
0: Evet hocam.
1: Bütün şu anda Süper Lig'de görev alan faal hakemler İstanbul'a savcılığa ifadeye çağrılmış. Aynı zamanda 2002 yılından 2006 yılına kadar hakemlik yapıp da bırakmış Süper Lig hakemlere çağrılmış.
0: Niye bıraktılar biliyor musun hocam? Hocam tiksindi gibi, adamlar.
1: Ali Parabıyık gibi. Şey o Kars'ın elini aldılar ya, Deniz Çoban gibi.
2: Deniz Çoban yok, Deniz Ateş Bitner mi?
1: Bitner. Bak mesela bunların altında bu işi bu ayyuka çıkaran adamlarının biri de kim biliyor musun hocam? Kim biliyor oldu? Musun? Muğla'da Mutlu Çelik. Bu işleri de şeyin ayyuka çıkmasının sebeplerinden biri Mutlu
0: hocam,
1: Çelik'tir.
0: Hocam iş yerimde Cezer'i yedirdim biliyor musun Mutlu Çelik? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun değil mi?
1: Biliyorum. Hocam mesela şimdi şey sayayım Hamza hocam, sen bunu biliyorsun, Bektaş'ı biliyorum. Şu adamlar hiç kolay kolay bir kere geldiler bir daha gelemiyorlar veya içinde hiç gelemeyen var.
0: Evet.
1: Sayıyorum, o zaman gerek yok.
0: Yok ben severim.
1: Hilmi Kaplan.
2: Evet.
1: Eski Süper Lig hakemi.
0: Hatırlıyorum hocam ya.
1: İsmet Arzuman.
0: Evet. İsmet Arzuman hatırlıyorum.
1: Bülent Uzun.
0: Hatırlıyorum.
1: Selçuk Töreli. Ya Selçuk Töreli MHK'nin yanından geçemiyorlar ya.
0: Geçemez.
1: Yanından geçemiyorlar.
0: Getirtirmez der.
1: Vedat Yüksel. Vedat Tan.
0: Koray var mı listede?
1: Cüneyt Çakır. Koray artık uçmuş hocam. Tamam. Makedonya'ya gitmiş o.
0: Evet hocam.
1: Ali Parabıyık. Bak bunlar genç şey ya. Bunlar yeni beyinler. Bülent Demirlek. Abdülkadir Bitigen. Barış Şimşek.
0: Adamsın lan hocam.
1: Belki bir dönem geldi gitti ama.
0: Ya niye gelecek? Hiç
1: Burak Uzas.
0: İyi hakemdi ya.
1: Belki de Burak Uzas çok deneyimli. Çok tecrübeli.
0: O dediklerinin hepsi iyi hakemdi hocam.
1: Herkes. Mustafa Çulcu.
0: Bunları görünce onlar bunlar hocam.
1: Mustafa
0: bunları
1: Çulcu.
0: Görünce
1: aynen. Eski MHK başkanı. Bilgili, deneyimli, tecrübeli. Fırat Aydınus. Taze beyin. Taze bilgi. Bülent Yıldırım. Deniz Ateş Bitmir. Deniz Çoban. Hüseyin Göçek. Halis Özkahya. Zorban Küçük, Arda Kardeşler, Orhan Erdemir, Bülent Uzun, Bülent Bozdoğan, Erkan Dik, Erman Ercan. Bunlar da bizim çocuklarımız ha. Yanımızdaki bunlar.
0: Hayırdır ya. Bravo
1: yani
0: hocam ya.
1: Bunların
0: hocam bravo sana.
1: Etrafından
0: ya.
1: Geçirmiyorlar kimseyi. Niye hocam? Niye?
0: İşte Süper Lig'de 6 biyat, maç. Süper Lig hocam.
1: Evlenmezler.
0: Süper Lig'de 6 maç.
2: Biyatlar bozulur.
1: Ne?
2: Kafaları karışır.
0: Şimdi bu konuyu şöyle noktalamak istiyorum ben. Hocam
2: ben
0: şu iddia makamı gelecek haftaya bu işler biraz belirir mi hocam?
2: Bir şey söyleyeyim.
0: Bir şeyler olur mu?
2: Ben bir şey söylemek istiyorum.
0: Daha sağlıklı verilerle geleceğiz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eski genel başkanlığı yapmış Sayın Arıcı da, ben ismini veriyorum, bakan yardımcılığını yapmış. TFF-HG'de genel başkanlığını da yaptı. Dedim ki hocam dedim, bu Merkez Akım Komitesi terfi tenzileri yaparken kime hesap veriyor?
0: Hı.
2: Yani neye göre? Bunlar doğru mu değil mi? Bunu denetlen bir mekanizma olması lazım değil mi?
1: Var hocam.
2: Kim? TFF mi? Türkiye Futbol Federasyonu. Kulüpçülerden oluşuyor. Hakemlerden oluşuyor mu? Bu işi bilen kim? Biz ne diyoruz? Sen hakemi izliyorsun. Hakemle ilgili net bilgi
1: veriyorsun. Şimdi bir de şu var. Abzor hocam bak. Yanlış anlama. Şimdi bizim hakemlerimizde de var. Şimdi bak bu tarafa gel, bir de bu tarafa gel şimdi.
2: Ne gibi?
1: Hakemi satıyor. Hakemi satmıyor mu hocam?
2: Satıyor.
1: Satar. Anında satar.
2: Hocam satan adamı o zaman barındırmayacağım.
1: Kulüpçü diyoruz. Telif ve tenzile geldiğimiz

0: Ama ne oluyor? Kulüpçüye diyorsun hocam. Kulüp başkanına diyorsun.
1: İşte ona mecbur etmişler hocam. Ya, şimdi sen bir sistemi kurarsan, adaletli bir sistem.
0: Ondan sonra siyasetçi
1: sen şimdi diyor. İstatistikler sağlıklı bir şekilde yapılıyorsa, herkes tabelada görüyorsa kendinin nerede olduğunu, kardeş ben yıl sonunda düşeceğim der. Değil mi? Veya ben bu yıl terfi edeceğim der. Doğru mu?
0: Evet.
1: Bu çıkar ortaya ama abi, sen Ahbap Çavuş ilişkisini
0: gelirsen
1: o zaman herkes telefona sarılır.
0: Ben gelecek hafta hayati bir video var.
1: Dedim bu mekanizma kurulmadığı sürece bu sistem bozulur.
0: Vedat Yüksel'in o video ben veririm abi benim işim. Ona burada vereceğim. Verdim hocam.
2: Merkez Hakem Kurulu
0: anlattı işte bugün.
2: Bu Merkez Hakem Kurulu için de görev yapan değil mi? Şu Merkez Hakem Kurulu şu anda denetleniyor değil mi? Öyle diyelim denetleniyor.
1: Evet.
2: Kovuşturma yapılıyor, denetleniyor.
1: Ama ben de diyorum
2: şimdi
1: ki...
2: Şimdi bu denetlenen Merkez Hakem Kurulu içinden birileri denetleniyor, bir tanesi girdikten dışarıda kalmış. Onu alıp MHK Başkanı yapmaya çalışıyorlar bak.
0: Oradan bir şey olmaz.
2: Bak işe bak.
0: O zihniyet o mu yani? Oradan istihbarat
1: bu mu? 7 tane suçlu oldu.
2: Yani, doğru algı mu? Yapıyorlar, algı.
1: 7 tane suçlu, 2 tanesi suçsuz.
0: Hem masum. Hocam ben o dediğin olursa bu iş bitmiştir ya.
2: Sana bir şey diyeyim mi?
0: Ya, inanamazsın.
2: Vallahi bu gerçekten Adalet Bakanlığı var ya, helal olsun diyorum.
1: Ben takdir ediyorum.
2: Ben helal olsun abi. Sen abi.
1: Ben
0: sen ne diyorsun ya?
1: Her alanda.
0: Sen ne diyorsun ya?
2: Vallahi
1: helal olsun. Her alanda ülkemizin.
2: Helal olsun adam var ya.
1: Böyle.
0: Hocam.
1: Böyle bakanlara ihtiyacı var.
2: Kimse korkmaz hocam.
0: Bir dakika dur. Hırsız korkar, tefeci korkar, üçkağıtçı korkar.
1: Suçlu başkası. Olan korkar.
0: Kısacası suçlular korkar.
1: Evet.
0: Şimdi beni bazen geceleyin geldiğinde polis durduruyor. Bir çıkıyoruz Ecel. Çıkıyoruz Ecel. Hocam beni polis durduruyor.
2: Ara abi.
0: Ara abi.
2: Ara.
0: Ehliyetim var, ruhsatım var. Taşıma ruhsatım var, o var. O arabada bulundurmam var.
1: Paskon var, her şeyim var.
0: Ara abi. Ondan sonra art niyetli değilse, çok art niyetli olursa orada da emniyet müdürünü arıyorsun. Yani
1: aynen.
0: Bak anladın değil mi? Eğer sen bana karşı art niyetliysen ben de sana karşı yapmam gereken, ben de boş bir adam değilim. Ben de sana artık. Hocam. Ahın gürlekten kim korkar? Suçlu korkar.
2: Kusurlu korkar.
0: Kusurlu korkar. Kusurlu. Bizim dolayısıyla bu ve buna benzer dosyalarla alakalı çalışmalar yapan devletimizin mülki amirlerine, yetkililerine çok teşekkür ediyorum.
1: Görevini kötüye kullanıp hesap soran bir bakandan takdir ediyorum.
0: Ben de takdir ediyorum abi.
1: Gerçekten.
0: Hocam bu konunun üzerinde ben gelecek haftalarda daha da duracağım.
2: Duracağım.
0: Bu konuyla alakalı birkaç video ve paylaşımlar
1: hafta getireceğim. Hafta içinde bazı şeyler netleşir.
0: Babana rahmet ondan diyorum. He. Şu iddiayı kaldırayım abi bir ağzımdan daha rahat konuşayım.
1: Hafta içinde.
0: Hocam şu iddia denilen sözcük var ya önemli.
2: Önemli, çok önemli.
0: Onu bir kaldıralım ondan sonra daha rahat konuşuruz.
2: Biz kimseyi suçlamıyoruz.
1: Kesinlikle.
2: Yani kimse suçlu değil.
0: Herkes sütten çıkmış hakkı.
2: Soruşturma yapacak.
0: Tertemiz, peşin.
1: Ama ciddi iddialar var.
2: İddiaları konuşuyoruz.
1: İddialar çok ciddi. Bir hak yenme olayı var. Bir
2: ya bir şeyler de şey var. İnşallah her şey böyle.
1: Bu konuda ne der, ne yapar?
2: Liyakat neyse, hakikaten ne öyle gelsin artık.
1: Aynen, kesinlikle.
2: Yani aynı insanlar dönmesin orada.
1: Kesinlikle, ben de.
0: Sevgili Ezel. Sana attığım bir şey var, onu ver, finali yapalım Ezel. Onu ver. Sayın hocam bu çok önemli. Burak Yılmaz'ın bir videosu videosunu almıştı.
1: Oo, önemli. Çünkü basın açıklaması yapmıştı.
2: Adam bak,
1: Antep.
0: Dur söyle. Adam dur ya.
2: Adam takım buldu ya.
0: Dur ya bir dakika.
1: Çorum Spor.
0: Ezel ver onu okuyayım ve gideyim. Ezel ver onu da okuyup gidip abi ekmemiz yok. Karnımız açar. Ezel ver onu. Ezel'e gözlük de yakışıyor değil mi hocam?
2: Evet. Güzel hocam.
0: Hocam yakışıyor değil mi?
1: Çok muhteşem.
0: Ezel, Burak Yılmaz'ın basın açıklamasındaki açıklamı ben demiyorum ha. Bu Burak Yılmaz.
2: Onun açıklaması iddiası.
0: Evet, biraz büyüt Ezel. Benim gözlere rağmen. Hocam diyor ki Burak, yakışıklı Burak. Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz aylardaki açıklaması. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim? Neler geldi, neler geçti. Orada Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Ben demiyorum hocam. Ben demedim, bana bakma.
1: Hocam indiriyorlar, neyi indiriyorlar?
0: Bilmem.
2: Kelle alıyorlar ya.
0: Yok, şey indiriyorlar. Eskiden iner misin çıkar mısın vardı hocam, biliyor musun 90'lı yıllarda? İndiriyorlar, kaldırıyorlar.
1: Masak raporları açıklanırsa göreceğiz hocam.
0: Bakacağız.
1: He, göreceğiz hocam.
0: Bakacağız.
1: Ne indiriyorlar?
0: Bakacağız abi. Çok teşekkür ederim. Çaykur Rizespor Gaziantep maçından sonra 13 Nisan 2026 Gaziantep 2-1 yenildi. Burak Yılmaz maç sonrası basın toplantısında istifa ederken az önceki sözleri söyledi. Kim dedi? Burak Yılmaz. Dedi. Biz demedik. Ezel, Mahmut Hoca'ya, kapanışı Mahmut Hoca yapsın, gidelim hocam.

Evet, son cümlemizi alayım. Son cümle, az önceki şey havada kaldı. Bu Akın Gürlek, Sayın Bakanımız, Allah ondan razı olsun, böylesi durumlara yapması çok güzel. Fakat yeni gelecek MK, eğer TFF mi ilgilenecek, çok üzülerek söylüyorum, nereye tutsam elimde kalıyor. O 5 kişinin içerisindeki 2 kişiden biri, az önce Mahmut Hoca boş

0: İngiliz.
1: İngiliz. Kuzenleri, İskoçların kuzenleri. Var hakemler hep İskoç kuzenleri getiriyor. Ya.
2: Şuradan çıkayım abi, şuradan çıkayım bak. Bak neyse. Benim
1: yabancı her zaman farklı geliyor.
2: Abi benim öyle tutuklaması üstüttürürsün. Bak başlıyor. Abi dur, sakat
1: edin. Kızımız konu o işte.
0: Abi.
1: Buyurun sayın.
0: İngiliz. Bak, yalnız şu iş.
2: Abi İngiliz bak, ne ya? İskoç bir ya. Ya.
0: Şu şarkıyı bir daha paylaşmayacağım.
2: Ne abi?
0: La bizi kim alabilir?
2: Yok. Onu Trabzonlu kızımız Avrupa şampiyonu oldu. Yok, hatırlıyorsunuz. Yok,
0: arkadaş yok mu bir tane arkadaş?
1: Bir tanesi hakem, bir tanesi.
0: Bir tane hakem onu yayınlamış. Bunu yayınlamış. La bizi kim alabilir?
1: Öbür haksızlığa
0: ama uğrayanlara... Ama şey unutmuş. Akın Bey'i unutmuş.
1: Akın Bey'i unutmuş. Hocam, haksızlığa uğrayan...
0: Öyle mi demiş?
1: Haksızlığa uğrayan hakemlere, haksızlığa uğrayan işte gözlemcilere, onlara lan bizi kim alabilir?
0: Ya o değil. La bizi kim alabilir? Bunu da Akın Bey görmüş, Akın Gülük Bey bu arkadaşını hiç yapıyormuş. Hakem demiş, neyi alabilir? Bizi buradan kimse alamaz.
2: Sabaha karşı...
0: Ulan lan dursunu getirin demiş.
2: Sabaha karşı 4:30'da hocam. Sabaha karşı, sabahın alacağım. Evet, sabahın bitireyim evet, hocam. Hocam. Şimdi hocam, bakın burada bir tarihi bir çağrı bu. Bunu da cidden sizler de ciddiye alın. 152 tane Dalyan gibi umut vaat eden, art niyetli olanlar varsa bunların hadi 50'sini sildim. 100 tane Dalyan gibi hakemin bir gece operasyonuyla, işte bu arkadaşlar, işte bu sınav kağıdını değiştiren arkadaşlar, iddia o ki, ben demiyorum.
0: Tabii iddia.
2: Ben demedim ya.
0: İddia o abi.
2: İddia. Ahmet Çakar'ın söylemi.
0: Ya bütün
2: Ali Tuna mıydı?
1: Ali
2: Tuna'nın sınav abi, kağıdını değiştirdiği bir iddiası.
1: Net mensubu Ali Tuna.
2: Devlet yanlısı bir adam.
0: Bütün ulusal kanalların iddiası. Heh. Bizim değil.
2: İşte bu arkadaşlarımız bir gece operasyonuyla savunmaların da okunduğunu düşünene rahmetli Kadir İnanır'ın inandı. Sen inanırsın, inanmaya devam et hocam.
0: Yok, Kadir İnanır.
2: He. Rahmetli Kadir İnanır'ın inandı. Gönül yazarın da yazdığı tezgahı, kumpası çok güzel yutturdular millete. Ama
0: nereye kadar?
2: Allah'ın Enfal suresi çıktı bak abi.
1: Kesinlikle.
2: Enfal
0: suresi
2: dedi Enfal ki, suresi dedi ki ya sen plan yaparsın ama o planını ben Allah olarak bozarım.
0: Benim çıkardırım. Benim değirmen diyor yavaş.
2: Döne.
0: Vakti geldi mi?
2: Hocam hadi geçtim. Olur. Hadi geçtim, az önce bir kritik cümle söyledi, bitiriyorum. Çok kritik bir cümle söyledi de sen imanlı itikatlı bir adamsın, o da öyle. Çok kritik bir cümle söyledi, o yalana kadar gitti.
0: Sen hocam.
2: Bak. Hadi hocam burayı geçtik. Bu dünya boş. Bugün varız, yarın yokuz. Rahmetli Yazıcıoğlu'nun dediği gibi. Bir saniyesine hakim olamadığın dünya için fırıldak olmaya gerek yok diyen Muhsin Yazıcıoğlu ve büyük tüm büyüklerimiz gitti.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Resulullah öldü.
1: Evet.
2: Hepiniz öleceksiniz.
1: Ölümlü dünya.
2: Resulullah öldü.
0: Peygamberlere kalmadı.
2: Peygamberlere, enbiyalar, evliyalara kalmadı.
1: Ölümlü dünya.
2: Abi be. Bunun hesabını nasıl vereceksin Allah'ın huzurunda?
0: Hak. İnneden iple.
2: Hak abi.
0: İnneden iple.
2: Hocam. Yayında olmasak neler söyleyeceğim biliyorsun. İşte kendimiz zor tutuyoruz.
1: Tahmin edebiliyorum.
2: Hocam zor tutuyorum kendimi.
1: Tahmin edebiliyorum.
2: Hocam empati yapsana. O kişi ben de olabilirdim.
1: Aynen.
2: Sen de oldun. Sen de oldun. Senin evladın da oldu. Benim evladım da olabilirdi. Sırf benim evladım bunları görmemesi için, bunları yaşamaması için daha geçen seneye kadar ne diyordum? Oğlumun Türk futbolunu,
0: şimdi,
2: Türk hakemliğine kazanmasını
0: şimdi,
2: istiyordum. Abi böyle bir ortama o çocuk teslim edelim
0: Türkiye'de,
2: ya.
0: Türkiye'de şimdi illerde hakem kursu açıyorlar. Şimdi bunları gören anne baba gönderir mi çocuğunu?
2: Ben göndermem.
0: Yarın
2: ben göndermem. Ki geçtiğimiz hafta sen yoktun. Niye göndermem? Sadece bunlardan dolayı değil. 500, 1500.
0: Ya onu geçtik. 500. Onu geçtik.
2: Abi.
0: Sayın
2: bu
0: hocam.
2: Standartlarda, bu standartlarda bu paralarla.
0: Sevgili Bektaş onu geçti.
2: Bu kadar küfür yeri var hocam ya.
0: Oğlu hakem olmuş. Böyle tutanmış.
2: He. Lanet yesin der değil mi?
0: Bir iftiraya maruz kalmış. Bir yere gelmiş. Bir şey olmuş. Cahil çocuktur. Şu maçta şunu yap demiştir. Çocukta yapmıştır.
2: Hocam her şey var.
0: Yükseleceğim diye.
2: Tabii. Evet. Allah sorumuzu ayırsın. Benim söyleyecek başka bir şeyim kalmadı.
0: Hocam.
2: Yüreğinize
1: ben
2: sağlık.
1: İnşallah bu bir milattır. Adaletli bir süreç olur. İnşallah ki öyle olacak. Hakem camiası da bu süreçten temizlenir.
0: Temizlenir hocam.
1: Temizlenir. Ben bağırsaklar bilmiyorum. Temizlenir hocam inşallah.
2: Hak yerini bulur. Müslüman ama umutsuzluğu açmaz.
1: Hak yerini bulur inşallah diyoruz. O temennisiyle.
0: Temizlenir.
1: Türk hakemliği hak ettiği yere gelir diye düşünüyorum. Buradan da şeye söylüyorum. Bir sporcumuz milli takım yolunda Begüm Cengiz dün oynadığı müsabakada ayağını sakatladı.
2: Öyle mi?
1: Evet, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

0: yapıyoruz. Eşim programı izliyor. Eve gelme diyor. Gamze geç kaldın mi? Diyor. Evet, geç kaldım.
1: Yemek vermeyecek hocam.
2: Yemek yiyeceğiz.
0: Yemek vermeyecek. Gamze eşime de selamlar diyor.
2: Belki de ne yazmış abi, okusana. Geçerken bize al.
0: Evet, geçer. O diyor ki bize Allah Allah gelme ya. Diyor eve.
2: Ben de gelmiyorum abi. Gelmeyeceğim.
1: Kal diyor. Sen çok baskı yapıyorsun gözüme göre. Bu baskılar iyi gelmez. Bak ben sana haberini rahat söyleyeyim. Hocayı biraz rahat bırak. Hoca sıkıntıya gelemez. Bak patlar patlar bir yerde.
0: Doğruları
1: toparlayamayız.
0: Doğruları ama sadece doğruları burada söylemeye devam edeceğim inşallah.
1: Tabii inşallah.
0: Güzel bir keyifli program oldu.
2: Çok inşallah. Teşekkür ederim.
0: Faydalı olduysak ne mutlu bize.
1: Bektaş Bey çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Abdül hocam çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sizin Rusya macerasına giremedik. Bu Gündemir ayı.
0: Evet.
1: O ona geniş bir zamanda size bir
0: spor alanda karşılaştırma
1: Rusya,
0: yapacağım.
1: Rusya
0: Moskova ile Türkiye'yi
1: karşılaştıracağız. Efendim bir programda sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızı koyamadığınız için kusura bakmayın. WhatsApp'tan çok mesajlar var. Bazen programın akışını böldüğümüz için, yani isim isim gittiğimiz zaman programdaki akış bölünüyor. Onun için okuyamıyoruz. Lütfen bazen kusurumuza bakmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve

0: Ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 32 74.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

korku. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İl

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız...

0: parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilden,

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Mehmet Ak Yıldızlar'ın Saklarım Dertlerimi sizlerle.